Allah Teala'nın söyledikleri gerçekten eskiden peygamberlerin, resullerin yaşadığı şeyleri de ihtiva ediyor. Allah Teala onca hakikati ihtiva eden insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşması için gerekli olan bütün anlattıkları o insanlar için bir şey ifade etmiyor. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğu için indirmiştir. Hedefi o kutsal kitapları okuyarak insanlar bilgilerin sahibi olsunlar da Allah'ın onları mutlu kılmak için hedef gösterdiği şeyleri gerçekleştirsinler ve mutlu olsunlar diye indirmiş. Bütün kutsal kitaplar bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Ama görülüyor ki bu müşrikler Allah Teala ne indirdi diye sorulduğunda bu kesimi hiç dikkate almadan Allah'ın indirdiği kitabın onların da mutluluklarının temeli olduğunu hiç düşünmeden, akıllarına bile getirmeden sadece evvelkilere ait olan masallar, hikayeler, efsaneler diyorlar. Kısaca Allah'ı onların mutluluğunu isteyen bir Allah olarak değil, onları din zannettikleri o putlara tapınmaktan men eden bir Allah olarak değerlendiriyorlar. Öyle değerlendirmeleri mantıklı esaslara istinad etse zaten göreceklerdi ki taptıkları putlar onlara hiçbir fayda veya zarar getiremez. Ama Allah her şeye kadirdir. Ve 25. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Li yahmilu evzarekhum kamileten yevmel kıyameti ve min evzarillezine yudillunehum bi gayri ilmin ela sa'e ma yezirun. Ne için, bunun için, böylece yahmilu, yüklenirler, taşırlar, evzarehüm, onların kendi yükleri, kendi günahları, kamileten, tamamı. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ve min evzari ve yüklerden, ağırlıklardan, günahlardan, ellezine o kimseler, yudillunehum, onları saptırırlar. Bir gayri ilmin, bir ilmi olmaksızın. Ela, değil mi? Öyle değil mi? Sa'e, kötü, ne kadar kötü. Ma yezirun, yüklendikleri şey. Li yahmilu, böylece li yahmilu, yüklenmeleri için. Evzarahüm kamileten, onlar kendi günahlarının tamamını, yevmel kıyameti, kıyamet günü, ve min evzarillezine yudullinehum, ve saptırdıkları kimselerin günahlarından, bir gayri ilim, ilmin, ilimleri olmaksızın, elasae, ne kadar kötü, öyle değil mi, ma yezirun, yüklendikleri şey. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın saptırdıkları kimselerinin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala'nın kanunu şöyle. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse, amin olursa, yardımcı olursa, hidayetini vücuda getirmekte amin olursa, o zaman diyor Allah Teala onların sevaplarından, kazandıkları derecelerden pay alır diyor. Onların kazandıkları derecelerden ona da verilir diyor. Kim de kimin dalaletine sebebiyet verirse, kim başkalarının dalaletine sebebiyet verirse, onların kaybettikleri derecelerden ona da verilir. Şimdi burada insanların davranış biçimlerinin kazandırdığı sevaplar ikiye ayrılıyor. Ya kendi davranışları sebebiyle insanlar derecat kazanırlar veya başkalarının kendilerine yaptığı bir kötülük dolayısıyla derecat kazanırlar. Derecat kazanma iki faktörlüdür. Ya kişi kendi gayretiyle, kaza ettiği fiiller sebebiyle derecat kazanır veya başka birinin kendisine yaptığı bir kötülük sebebiyle derecat kazanır. Ama hiç kimse başkaları sebebiyle derecat kaybetmez. Öyleyse kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayetine sebebiyet verdiği insanların kazandıkları derecelerin bir kısmı hidayet sebebiyle kazandığı dereceler, onun hidayetine sebebiyet verene, ona yardımcı olana, o hedefe ulaşması için onu yönlendirmeyi başarana, yani birkaç kişi olabilir bunlar, o zaman onların arasında o kişinin hidayetinde sahip oldukları pay oranına göre onların arasında paylaştırılır kişinin kazandığı dereceler. Ama kimin dalaletine sebebiyet vermişse bir kişi, o kişinin dalalette olmasının ona kaybettireceği dereceleri onun dalaletine sebebiyet veren kişi de yüklenir. Ama o kişinin diğer kişisel günahlarını yüklenmez. Kişi nefsinin tesir altında başkalarına kötülük yapmıştır ve derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği bu derecat şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Allah'la dalaletle bir ilişkisi yoktur. O dereceleri yüklenmez dalaleti düşüren kişi. Ama dalaleti düşürmesinin karşılığında karşı tarafın kaybettiği bütün dereceleri o da yüklenir. Dalaleti olmak bir büyük huzursuzluk kaynağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalaleti olanlar Allah'ın güzelliklerini belki hiç yaşayamazlar. Bu hidayette olanların harcıdır, güzellikleri yaşamak. Öyleyse ayetteki ifade açık ve kesin. Kim başkasının dalaletine sebebiyet verdiyse, burada dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada açık bir şekilde
bütün devirlerde olduğu gibi, bu devirde de olduğu gibi insanların hidayete ermelerine mani olan birçok alim geçinen insan var. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanlar, onlar hidayetteyken onları dalalete düşürmüyorlar, saptırmıyorlar. O insanlar zaten dalalettiler. Zaten fıskalar. Ama hidayete ulaşmalarına ve dalalette kalmalarına sebebiyet veriyorlar. Hidayete ulaşmalarına mani oluyorlar. Hidayete adım atmalarına mani oluyorlar. Ve onların dalalette kalmalarına sebebiyet veriyorlar. Türkçe'ye çevrilirken birçok konu bazı muhtevanın yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Mesela bu konuda birçok açıklama saptırdıkları şeklinde geçiyor. İlimleri olmaksızın saptırdıkları kimseler. Aslında konunun aslı öyle değil. Saptırmıyorlar. O insanlar zaten dalalettiler. Mürşidine tabi olmadan evvel bütün insanlar dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insansa hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hayatı boyunca dalalette kalacaktır. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların ulaşmasına kişiler mani olursa gene saptırmamışlardır. Sadece hidayete ulaşmalarına mani olmuşlardır. Allah'ın yolundan men etmişlerdir. Allah'ın yoluna girmelerine, hidayete ulaşmalarına, hidayete adım atmalarına mani olmuşlardır. Bu sebeple dalalette kalmalarına sebep oldukları kimseler ifadesi daha uygun bir ifade oluyor. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayete ulaşmak için ilk adımı atmıştır. Henüz hidayet üzere, henüz hidayette değildir ama hidayet üzredir. Hidayet üzere olan bir dalalet söz konusudur burada. Allah'a yönelmiştir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O artık hidayet üzredir. Ama dalaletten de henüz kurtulmamıştır. Ne zaman kurtulacaktır? Ne zaman ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kurtulacaktır. Affedersiniz. Ne zaman ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa o zaman hidayet tin içinde olacaktır. Hidayete adım atmış olacaktır. O noktada artık dalalette olmayacaktır. Hidayetin içinde olacaktır. Ama tabiyet noktasına kadar dalaleti üzerinden atmış olamaz. Ama hidayet üzere bir dalalet söz konusudur. Nail suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kad mekerellezine min kablihim fe etallahu bünyanehum minel kavaidi. فَهَرَّ عَلَيْهِ مُسْتَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
Mekere hile yapmışlardı. Ellezine min kablihim, onlardan önceki kimseler. Fe etallahu, böylece Allah getirdi, yıktı, harap etti. Bunyanehum, onların binaları. Minel kavaidi, temellerinden. Fe harre, böylece çöktü. Aleyhim, onların üzerlerine. Es-sakfu, çatılar, tavan. Min fevkihim, üstlerinden. Ve etahim, ve onlara geldi. El-azabü, azap. Min haysu, bir yerden. La yeşurun, farkında olmazlar. Şuurunda değiller. Cümleciklere geliyoruz. Kat mekerellezine min kablihim, onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Ve etallahu bünyanehum, Allah onların binalarını temellerinden, minel kavaidi, temellerinden harap etti. Fe harre aleyhimus sakfu, böylece tavanları üzerlerine çöktü. Min fevkihim, üstlerinden. Ve etahumul azabı, onlara azap geldi. Min haysu la yeşurun, farkında olmadıkları, şuurunda olmadıkları bir yerden. Şimdi cümleyi kuralım, cümleleri. Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları bir yerden geldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada onlara azap geldiğini söylüyor. Azabın üzerlerine çöktüğünü söylüyor. Çatılarını başlarına yıktığını söylüyor Allah Teala. Şuurunda olmadıkları yerden geldi diyor Allah Teala. O farkında olmadıkları, şuuruna varmadıkları yerden geldi. Yani Allah Teala azabın, onlar Allah'ın şuurunda değillerdi, Allah'tan geldiğini ifade etmiş oluyor bu söylediğiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her devirde Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir takım insanlar hep Allah'ı yok farz edeceklerdir. Zamanımızda da ateistler öyle değil mi? Allah yoktur diyorlar. Allah'ın şuurunda değiller. Kendilerini yaratan Allah'ın farkında değiller. Ve başlarına azap geldiği zaman hakikati anlayacaklar ama o zaman da ne yazık ki geç olacak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini ne yazık ki hiç yaşayamayacaklar. Ve Nahl Suresinin 27. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Summe yevmel kıyameti yuhzihim ve yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tuşakkune fihim. قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ
innel hız yel yevme ve su'e alel kafirin. Sümme sonra yevmel kıyameti, kıyamet günü yuhzihim, onları zelil edecek, rezil rüsva edecek, alçaltacak. Ve yekulu ve diyecek, eyne, nerede? Şürekâiye, ortaklarım. Ellezîne ki onlar, kuntum, siz idiniz. Tuşakkûne, ayrılıyorsunuz, muhalefet ediyorsunuz. Fihim, onlar için, onlar hakkında, onlar uğruna. Gâle dedi, ellezîne onlar, o kimseler. Utu el ilme, ilim verilen. İnne muhakkak. El hızye, alçaklık, rezillik. El yevme, bugün, yani o gün, kıyamet günü. Es su'e, ve kötülük. Ala el kafirin, kafirlerin üzerine. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Summe yevmel kıyameti, sonra kıyamet günü. Yuhzihim, onları alçaltacak, zelil ve rüsva edecek. Ve yekulu eyne şüreka iye, ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Ellezine kuntum tuşakkune fihim, onlar için ayrılıklara düştünüz. Muhalefetler, ayrı gruplar yaptınız. Kalellezine utul ilme, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İnnel hızyel yevme ve su'e, muhakkak ki rezillik ve azap bugün alel kafirine, kafirlerin üzerinedir. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, zelil ve rüsva edecek. Ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Muhalefetler, ayrı gruplar yaptınız. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üzerinedir. Kıyamet günü, sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Niçin öyle diyor Allah Teala? Ortak koşmuşlardı Allah Teala'ya, başka tanrılar edinmişlerdi. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Yani o ortak olduğunuz, bana ortak kıldığınız putlarla ayrılıklara düştünüz. Lezine kuntum tuşakkune fihim. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Burada kıyamet günü, orada vücuda gelecek olan olaylardan bahsediyor Allah Teala. Ve onları Allah Teala'nın kıyamet günü rezil rüsva edeceği ifade ediliyor. Rezillik ve azap kafirlerin üzerine oluyor.

kendilerine ilim verenlerin söyledikleri ifade ediliyor. Ve Nahl Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine tette vefahumul melaiketu zalimi enfüsihim fe elkavus seleme ma künna na'melu min su'in bela inna allâhe alîmün bimâ kuntum ta'melûn. Ellezîne, o kimseler, tetevaffâhum, onları vefat ettirir. El melâiketü, melekler, zalimi, zalim olanlar, zulmedenler, enfüsehim, onların nefsleri, fe o zaman elkavu, attılar, cevap verdiler. Esseleme, teslim olmak, makünna, biz olmadık. Ne amelu, yapıyoruz, yaparız, amel ederiz. Min suin, bir kötülük, kötülüklerden. Bela, hayır. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, alimün, en iyi bilen, bima şeyleri, kuntum, siz oldunuz, tamilun, yapıyorsunuz. Ellezine tete veffa humül melâketü, melekler onları vefat ettirirler. Zalimi enfüsihim, nefslerine zulmedenler. Ve elkavus seleme, teslim olurken dediler diye cevap verdiler. Dediler. Mâ künnâ nâmelû min su'in. Biz bir kötülük yapmadık. Bela, hayır, muhakkak ki Allah en iyi bilendir. Bimâ küntüm tâmelûn. Yapmış olduğunuz kötü amelleri. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Burada şüphesiz ki biz bir kötülük yapmadık diyenlerin kötü amellerinin varlığını ifade ediyor melekler. Bimâ küntüm tâminun, yapmış olduğunuz ameller. Ama biz bir kötülük yapmadık dediklerine göre ve Allah-u Teala sizin burada itiraf etmediğiniz şeyleri biliyor dediklerine göre bu amellerin kötü ameller olması söz konusu. Netice itibariyle herkes yaşamıştır ve bir gün ölecektir. Ölüm herkes içindir. Ve bütün insanlar için ölüm mukadderdir. Ölüm melekleri herkesin canını mutlaka alacaktır. Ve onlar can verirken yaptıkları kötü ameller sebebiyle böyle konuşuyorlar. Yoksa Allah'ın dostları emanetini verirken gülerek, iç açıcı bir şekilde, rahat bir şekilde emaneti meleklere teslim ederler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği inşallah beraberce yaşadık. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini sonuna kadar beraberce götürdük ve burada inşallah sona erdiriyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini sizlere ulaştırmasını, iki cihanda da sizi aziz kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim. Velendallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah-u Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil, bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken, kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur.

etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa, onlar insan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu beş şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın. Ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesli değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Vele zikrullahi ekber diyor.

büyüktür. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması. Acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl bunları da kesinti olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve bu nur yolunun açılmasından sonra Allah Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daimi zikrin sahibi olsa, bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılların alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbini Allah'ın katından fazılları davet eder.
rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlının dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazlınlara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazlınlar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazlınlar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa, yerleşebilmiş ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı gelen fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa, o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden
en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala vale zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa, o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emarede ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvamede ikinci gök katına, nefsi mülhimede üçüncü gök katına, nefsi mutmainede dördüncü gök katına, nefs-i radiyede 5. gök katına, nefs-i mardiyede 6. gök katına, nefs-i tezkiyede 7. gök katına yükselerek 7. katta 7 tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden, kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri, üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7, %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları. Bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. O kişi ullerbap olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. O kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bunu hak ettiği zaman. İşte ulul-elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler
Allah'ın sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonra kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir insan ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere üç ayrı muhteva taşır. Fizik vücut, baş gözleriyle görebildiğimiz şu vücudumuz. Nefsimiz onunla aynı görünüşte, geceleri, rüyaları yaşadığımız vücudumuz. Gerçek uykuya daldığımızda nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirine eşit olur. Biri diğerinin yarısıyken eşit hale gelir. Ondan sonra da daha devam edecektir ama eşit hale geldiği zaman nefsimizin fizik vücudumuzu terk etmek gibi bir imkanı doğar. Ve nefs fizik vücudumuzu terk eder. Ve kendi gözleriyle görerek rüya adı verilen bir sistemi yaşamaya başlar. Aslında bize göre rüya olan şey nefsimizin gerçek yaşantısıdır. Sadece fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman veya bayıldığı zaman veya öldüğümüz zaman vücudumuzu terk edebileceği cihetle onun yaşantısı bu safhalarda gerçekleşir. Bir insan ya uyuyordur, ya baygındır, ya da ölmüştür. O zaman nefs adı verilen varlık vücudu terk edebilir. Vücudunuzu terk edebilen bir başka varlık daha var. Ruhunuz. Bizim biliyoruz ki biz şu anda bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Çünkü Allah onu farz kılmış ruhumuzu. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farzdır. Allah-u Teala ruha irci'i ila rabbiki diyor. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu ruha hitap. İrci'i ila rabbiki, affedersiniz. Bu ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, bu nefse hitap. İrci'i ila rabbiki, ruha hitap, Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala ruha. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımızın arasına gir, fizik vücuda hitap. Fethuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala ruhtan, veçten, nefsten onların isimlerini kullanmadan ayrı ayrı hedefler göstererek bahsediyor. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikret. Hatırla. Ve misaka hullezi vesekakum. Ve misakinizi ki o misaki o misak ile sizi bağlamıştı. Eskültüm semina işittik ve atana
ve itaat ettik dediğiniz zaman vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün bilir. Bizzat-ı südur. Südurlarda olanı, göğüslerde olanı, sinelerde olanı Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir misak var. Yemin, misak ve ahd. Üç ayrı vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Üçü de Allah'a teslim olmak istikametinde yemin vermişler ve bu yemin misak ve ahd adını almış. Ruhun teslimi ruhun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına biz bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Yoksa öldükten sonra eğer o kişinin vücudunda ruh varsa yani Allah'a henüz ulaşmamışsa, kişi onu ulaştırmak istikametinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmemişse o zaman ruhu öldükten sonra vücudu terk edecek ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'a ulaştıracaklar. Sevgili kardeşlerim, herkes bu vetireyi yaşamak durumunda. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Bütün insanların ruhu mutlaka sonunda Allah'a dönecektir. Eğer kişi şu dünya hayatını yaşarken nefsini tezkiye etmek yoluyla ruhunu Allah'a ulaştırırsa ki bu Allah Teala'nın farz emridir ve Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak diye Kur'an'ın bir temel emri var. Allah'ın zatına Allah'ın ruhunun geri dönmesi ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor insanın içine. Ve insanın derhal şeklini alıyor ruh. O fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri birer birer yaşıyor. Öyle ki fizik vücudunuza baktığınız zaman ve ruhunuza baktığınız zaman aralarında hiçbir fark göremezsiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli an yetiyekum min azabe.
Rabbinize münib olun. Ulaşmayı dileyin, yönelin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Min kabli den evvel en yetekimin azabı. Üzerinize azap gelmeden önce. Sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Kişinin ulaşması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek yeterli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ulaştırmaz. O kişinin dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Ve Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve vettekuhu ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu ve olma min dendan iki el müşrikin müşriklerden olma. Demek ki kimdir Allah'a şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Dilemediği takdirde müşrikler olarak kalıyor kişiler. Diledikleri zaman şirkten kurtuluyorlar. Artık onlar müşrikler değil. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki İrci'i ilâ rabbiki radiyeten mardiyye. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Karşılıklı iki rıza bir araya geliyor. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah da bizden razı olmaz. Biz kuluz, yaratıkız. Ve yaratıklar yaratana bir vefa borcu olarak yaratandan razı olmak mecburiyetindedir. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah bizden razı olmaz. Yaratan, insanın sahibi olarak, onun yaratıcısı olarak yarattığının yaratıcıya teslim olmasını istiyor. Böyle bir teslim neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Ruh Allah tarafından üflenmiştir. Ve Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın ruhunun Allah'a geri dönmesi irci'i ila Rabbike emriyle üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman? Bu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel. Neden? Çünkü öldükten sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip kişinin ruhunu, eğer ruh Allah'a ulaşmamışsa vücudunu alırlar, onlar ulaştırırlar. Yani Allah'ın üfürdüğü ruh eninde sonunda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Marifet, o ruhu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَفِرُّ اِلَى اللّٰهُ. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Firar etmek, kaçmak ve bir yere sığınmak. Öyleyse Allah'a sığın. Allah'a kaç. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزُرٌ مُب۪ينٌ. Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İnni muhakkak ki ben lekum sizin için minhu ondan Allah Teala'dan apaçık bir uyarıcıyım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mütevaya baktığımız zaman Allah'ın sizden istediği 3 tane teslim. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi Allah'a ulaştırmak. Peki acaba bir 4. teslim daha var mı? Evet. Bu teslimler gerçekleşirse Allah Teala hepinizden iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Ve her teslim bir evvelkinden Allah'a daha yakın birini ifade eder. Fizik vücudunu teslim eden kişi dik yokuşu aşmıştır. 18 saatlik zikrini tamamlamıştır. O ruhunu teslim eden bir kişiden, ki ruhu teslim etmek herkes için mümkündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah'ın sözü var, söyledik bu konuşmamızda. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması Allah'ın bir lütfu keremidir. Hem ruhumuzu kendisi zatına ulaştırıyor, hem de bizi biz ulaştırmışız gibi mükafatlandırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala onu 1. kat cennetin sahibi yapar. Bu 1. olay. Bu kişi mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman bundan sonra ölse kişi 2. kat cennetin sahibidir. Peki ayrıldıktan sonra ne olur ruh? Ayrıldıktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse, ki
Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Peki böyle bir dizaynda kişinin dünya mutluluğu ne alemdedir? Kim ruhunu Allah'a teslim ederse nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulur. O kişi dünya mutluluğunun yarısının sahibidir. Üstelik de ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre o kişinin hayatının en güzel devresidir. Hiçbir zaman hiç kimse o 7 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Huzuru, saadeti unutamaz. İşte Allah'ın zatına ulaşmak. Bu standartlar içinde kişiyi mutlaka huzura kavuşturur. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Öyle bir devreden bahsediliyor ki anne baba şirkteler. Çocukları Allah-u Teala kurtarmak istiyor ve onlara söylüyor bunu. Şirk koşman için seninle mücadele ederlerse. Yani Allah'a ulaşmayı dilemene mani olmak için. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gizli şirkten kurtulabilirler. İkisine de itaat etme diyor Allah Teala böyle bir talepte bulunduğundansa senden ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Ve bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Vettebi sebila men enave ileyye. Ve vettebi ve ittiva et, tabi ol. Sebila, sebile, yola, yoluna. Men kişinin enave dileyen kişinin ileyye ulaşmayı dileyen kişinin ileyye bana ulaşmayı dileyen bana yönelen kişiye tabi ol diyor. Bana yolu yönelenlerin yoluna tabi ol. Ettebi ve tabi ol sebiyle yola yoluna men enabe ileyye bana men kişilerin enabe yönelen kişilerin ileyye bana yönelen kişilerin yoluna tabi ol. Sebile var başında. Vettevi sebila ve tabi ol sebila yoluna men kişilerin ena ve yönelen ileyye bana. Allah Teala diyor ki sonra dönüşünüz banadır. Sümme ileyye merci hüküm. Sümme sonra ileyye bana merci hüküm. Rücu edeceksiniz. Bana. Geri döneceksiniz. Ve minebbi hüküm bima kuntum tabelun. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğiz. Amellerinizi. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki
İstecibu li rabbikem min kavle en yetiye yevmin la merede lehu min Allahi. İstecibu li rabbikem, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin talebini yerine getirin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Min kabli'den evvel, neden evvel? En yetiye yevmin, bir günün gelmesinden evvel, la merede lehu min Allahi, Allah tarafından geri döndürülemeyecek olan günün gelmesinden önce, yani kıyamet gününün gelmesinden önce veya sizin ölüm gününüzün gelmesinden önce. Allah'a geri dönün. Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Maleküm min merceğin yevme izin. O izin günü, yani kıyamet günü, sizin için bir merce, bir sığınak yoktur. Ve maleküm min nekir, sizin için inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar etmeniz mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü herkesin hayat filmi, onun bütün yaptıklarını açık bir şekilde filme alındığı cihetle gösterecektir. Hem de iki hayat filmi birden. Bir, o kişinin yaptıklarını gösteren hayat filmi. İki, o kişinin yaptıklarını hangi düşüncelerin tesiri altında yaptığını gösteren.

hem de yaşadığı olay başkalarıyla veya kendi kendine yaşadığı bütün olaylar. Onun için iki grup kiramen katibin meleği var. Birinci grup sadece düşünceleri filme alıyor ve gösteriyor. İkinci grup kişinin fizik vücudunun yaptıklarını filme alıyor, onu gösteriyor. Böylece kişinin gizleyebileceği hiçbir şey yok. Zaten kıyamet günü herkese kendi hayat filmi gösterilir ve o hayat filminin standartları içinde kişi hiçbir şeyi inkar edemez. Baştan aşağı inciler, hiçbir yanlışlığın mevcut olmadığını görür ve kaderine razı olur. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: Vallahu yedu ila daris-selam. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim ve dilediği kişiyi, kimi, neyi dilediği kişiyi, kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi istikamet üzere olan, Allah'a istikamet üzere olan, Allah'a istikametlenmiş bir yol. Bir başka ifadeyle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve Allah Teala kimi kendisine ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri sadece kendisine ulaştırır. Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak bizim için bir değer ifade etmezse, hiçbir zaman ruhumuz biz hayattayken Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamadığı sürece, biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamayız. Bir insanın cehennemden kurtuluş noktası onun bir talebidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa, dilek tahakkuk ettiği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Allah Teala o kişiyi orada bırakmaz. Mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonra nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır. Yerini nurlara teslim edecektir. Bunu da Allah Teala gerçekleştirir. Kişiye zikir sevgisi verir. İbadet etmeyi zevk olarak yaşatır. Ve o kişi hayatının en mutlu 7 aylık bir devresini, 7-8 aylık bir devresini Allah'ın o muhteşem mutluluk dizaynı içerisinde geçirir. İşte o sırat-ı müstakimi kişinin aşması ve Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bir sırat-ı müstakim var, Allah'a doğru istikametlenmiş yol var. Kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Neticede de cennetin üçüncü katı o kişi için geçerlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse. Bir de sırat-ı cehim var, cehenneme ulaştıran yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin yolu mutlaka cehennem yoludur. Sırat-ı cehimdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar vasıl derler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'ın zatına, en yüksele ulaştırma. Ve onlar Allah'ın, Allah'ın

ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Ve yahşevne Rabbühüm, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve yuhafine soyun hesap ve kütle hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Affederler. Öyleyse kim bu insanlar? Bunlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıranlardır. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor ruha. Bu bir farz emirdir. De mutlaka yerine getirilmesi şarttır. İşte bu huşu duyan ve Rablerine karşı kötü hesaptan korkan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, Veskür isme Rabbike, Rabbinin ismiyle zikret. Ve tevettel ileyhi tebdila, ve her şeyden kesilerek ona vasıl ol, dön, ulaş. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a dönmemizi, ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Nasıl olacak? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Hacet namazı biliyorsunuz gece yarısından sonra kılınan bir namazdır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. 3. ve 4. rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. Ve Allah'tan mürşid istenir. Hepimiz mürşidimizi öyle bulduk. Allah Teala bizlere mürşidimizi o standartlarda gösterdi. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu geçerlidir. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, eğer kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, tabiyetini gerçekleştirmek istiyorsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ehliha." Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. "İnna Allaha," muhakkak ki Allah, "ya'murukum," size emreder. "En tu'addül emanati," emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi, "ila ehliha," onun ehline. Yani sahibine demek. Öyleyse emanetlerden bir tanesi de insanın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhunuzun da sahibidir. Fizik vücudunuzun da, nefsinizin de, iradenizin de. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de, iradeniz de birer emanettir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, o
bilinci emaneti teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim eden ikinci emaneti de teslim etmiştir. Nefsini teslim eden üçüncü emaneti de teslim etmiştir. İradesini teslim eden dördüncü ve son emaneti de teslim etmiştir. Ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen Allah'ın bizlere verdiği emanetlerdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Ve izâ hakemtüm beynen nâsi. Ve eğer insanlar arasında hakemlik yaparsanız en tahkümü bil adl. Adaletle hakemlik yapın. Adaletle hükmetmenizi Allah Teala emreder. İnnallâhe muhakkak ki Allah kâne semî'an basîrâ. Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki bunca ayet hep insan ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu hep emir şeklinde emrederek Kur'an-ı Kerim'e 12 tane ayetle ayrı ayrı söylemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimizi daha Allah-u Teala burada tamamlamamızı nasip kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar. Konusundaki yeni bir mevzudayız inşallah. Konumuz kalp. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalp deyince aklımıza vücudumuzdaki bir organ gelir. Bu uzvumuz vücudumuzda dolaşan kanı, kirlenmiş olan kanı toplar damar vasıtasıyla toplar ve onu akciğere gönderir. Ve akciğere ulaşan kan orada temizlenir ve atar damara kalbin onu pompalamasıyla bütün vücuda yayılır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, vücudunuzdaki kılcal damarların uzunluğu dünyamızın ekvatorunu birkaç kat aşabilecek bir hüviyet taşır. Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse kalp hem toplar damarla hem atar damarla direkt olarak alakalı olan bir uzvumuzdur. Ve hayati görevi söz konusudur. Çünkü kalp çalışmazsa kanın temizlenmesi artık mümkün değildir. Ve vücut makinesi kalbin durmasıyla birlikte ölüm adı verilen bir sistemin içine girecektir. Kalp vücudumuzun hayati unsurudur. Sadece fizik vücudumuzun kalbi Kur'an'da söz konusu edilmiyor. Nefsinizin de kalbi var. Nefsinizin kalbi bir açıdan çok önemli. Nefsinizin kalbi Allah-u Teala'nın size vereceği kalp gözünün sığınağıdır. Kalp gözü orada faaliyete geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzurunda Miraç'ta ulaştığı zaman Allah-u Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş bir hüviyette Allah'ın huzuruna ulaştı. Bu onun sonsuz hızının sebebidir. Ruh
her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. O alemin fiziğin ötesinde olduğu zaman ne olur? Sonsuz hızın sahibi olur. İşte ruh, sonsuz hızın sahibidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri birkaç dakika içerisinde Allah'a ulaştırdı. Belki de birkaç saniye. Sonsuz uzaklıkta olan Allah Teala ruhun sonsuz hızı sebebiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kendisine kavuşturdu birkaç saniye içerisinde. Bu olayın adı Miraç'tır. Ve Miraç'ta ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ı gördü. Ve Allah Teala onun üzerine bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Ayet-i kerime kalbi, yani nefsinin kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani Allah Teala onu huzuruna ulaştırmadan evvel yüzlerce defa zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermişti. Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yüzlerce defa görüldükten sonra o miraca çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördüklerini de kalbi tekzip etmedi. Aynı şeyi gördüğü için. Allah'ın her sözü bir hikmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kalp adı verilen unsur manevi hayatınızın merkezidir. Manevi tekamülünüz kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Bütün uzuvlarınızla alakalıdır ama kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Her şey kalple ilişkilidir. Kalp bir merkezdir. Vücudunuzun hayat merkezi olan kalp üzerinde Allah'ın imzasını taşıyor. Eğer kalbin içinin resmini muhtevi olan bir tıp atlasına bakarsanız orada Arap harfleriyle Allah'ın kalbin içine Allah kelimesini yazdığını göreceksiniz. Almanların bir anatomi atlası var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Ama birçok kardeşimiz hatırlayacaklardır adını. O atlasta bir kalp fotoğrafı var. Ve fotoğraf son derece net olarak Allah kelimesini gösteriyor. Yani Allah Teala yaratmış insanı ve imza atmış oraya. Bunu diyor ben yarattım. İmza Allah. Hepimizi yaratan Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Ve kalp manevi hayatın merkezidir. Manevi hayat kalple yaşanır. Bu sebeple kalbiniz manevi hayatın yani İslam'ı yaşamanın en önemli uzvudur, merkezidir. Ve kalbiniz bütün muhtevayı
en güzele taşıyandır. Öyleyse kalbinize dikkatle bakın. Başlangıçta negatif bir faktörün sahibi nefsinizin kalbi, bu faktörün adı ekinnettir. Nasıl başlangıçta baş gözlerinizde vakra isimli bir engel varsa, görme hastanızın üzerinde de dışavet adlı bir perde varsa, nasıl kulaklarınızda vakra isminde bir engel varsa, başınızdaki engeller, gözlerinizdeki engeller görmenizi engelliyorsa, yalnız bakmanıza müsaade ediyorsa, kulaklarınızdaki vakra da hidayet makamının söylediklerini işitmenize, yani ondan bir mana çıkarmanıza mani olur. Manaya varamazsınız. Ne zaman ki Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır ve aynı zamanda işitme hastanızın mührünü açar, o zaman işitebilirsiniz irşat makamının söylediklerini. Yani manasına o zaman varabilirsiniz. Bu manaya varmaktır. Vardığınız manayı, manalandırdığınız şeyi kalbinize indireceksiniz. Önemli olan merkez kalptir. Kalbiniz idrak edecek. Şumullü anlayış, derin anlayış, manayı Allah'ın istediği ölçüde yerli yerine oturtmak, işte bu olay, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın adı idraktır. Kur'an-ı Kerim'de birinci dirilmenizde Allah Teala sizlere idrak adıyla bahsettiğim hususu fıkıh kelimesiyle açıklıyor. Bu aleme bakan uzuvlarınızın dirilmesi, gözlerinizin, baş gözlerinizin hicab-ı mestur alınarak görmeye başlaması, kulaklarınızın irşat makamının söylediklerini duymaya başlaması ve kalbinizin ona indirdiğiniz manayı idrake başlaması sizin ölüyken hayata gelmenizi ifade eder. Bu birinci dirilişinizdir. Fizik vücudunuzun şu dünya için dirilmesidir. Ama bir de nefsinizin dirilmesi var. Ne zaman nefsinizin kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, daimi zikre ulaşırsanız, o zaman ikinci defa dirileceksiniz. O zaman fıkıh hastanız fuade dönüşecek. Kalbiniz gene idrak edecek ama üst seviyede bir idrak bu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz bir sığınaktır, bir mekandır. Fizik alemde fizik olan bir mekan. Bu mekanın içinde başlangıçta ruh da vardı, nefs de vardı.
Ama ruh Allah'a ulaştı. Şu anda nefs var. Nefsin de olmadığı bir zaman parçası yaşar mısınız? Evet. Gece uykuya daldığınız zaman, gerçek uykuya daldığınız zaman nefsiniz fizik vücudunuzla elektron devir sayılarını dengeye getirerek vücudunuzdan hemen rahatlıkla ayrılır. Bu ayrılma işlemi tahakkuk ettiği zaman aklınız nefsinizi kullanmaya başlar. Nefsinizin fizik vücudunuza kumanda etmeye başlar. Şu fizik vücudunuzsa o kumanda edilmeye muhtaç değildir. Çünkü akıl ona geri dönünceye kadar otomatik sistemlerle çalışması devamlı olan uzuvlar çalışmaya devam ederler. Kalp çalışır, akciğerler çalışır, karaciğerler çalışır, karaciğer çalışır, böbrekler çalışır, mide çalışır. Otomatik sistemler vücutta kontrol altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Vücudunuzdan ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz ayrıldığı andan itibaren uyku adı verilen bir müessesenin içine girersiniz. Ama hayatınız bitmemiştir. Bu dünyadaki hayatınız fizik vücudunuz uyumasıyla durmuştur. Uyandığı zaman yeniden başlayacaktır. Ama yeni bir hayata hemen başladınız. Nefsinizin hayatına. Unutmayın, uykudayken aklınız nefsinizle beraber nefsinizin hayatını yaşar. Unutmayın, uyanıkken aklınız fizik vücudunuzla beraber yaşar. Ve iki hayat birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi nefsinizin hayatıdır. Fizik vücudunuzun hayatının sona ermesiyle nefsinizin hayatı sona ermez. Nefsiniz için ölüm adı verilen müessese mevcut değildir. Ama nefsiniz de uyur, nefsiniz de rüya görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizin kalbi var. Hepinizin içinde nefs var. Ve nefsiniz de bir kalbe sahip. İşte kimin kalp gözü açılmışsa o kişinin nefsinin kalp gözü açılmıştır. Ve bütün manevi gelişmeler nefsinizin kalbiyle cereyan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde ekinnet vardır. Onun alınıp yerine Allah'ın ihbatı koyması gerekir. Ki nefsinizin kalbi idrak edebilsin. Öyleyse gelişme sürecinin başlangıcında nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi iki ayrı gösterge ifade eder. Fizik vücudunuzun kalbi söylediğim standartlarda kalp olarak vazife görür. Kanın temizlenmesi, vücuda dağıtılması ve kirlenmiş olan kanın vücudunuzdan kalbinize çekilmesi, kalbinizden de akciğerlere pompalanması kalbinizin görevidir. Ama
Kalbiniz afetlerin merkezi değildir. Kalbiniz hasletlerin de merkezi değildir. Hasletler ruhunuzun kalbindedir. %100 afetler %100 nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsiniz de bir kalbe sahiptir. Ruhunuz da bir kalbe sahiptir. Farklılıkları, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet, bunlar hep nefsinizin afetleridir. Her birinin zıttı ise ruhunuzun hasletleridir. Cimriliğin karşıtı olan cömertlik, cehaletin karşıtı olan ilim, nefretin karşıtı olan sevgi, isyanın karşıtı olan itaat, düşmanlığın karşıtı olan dostluk. Nefsin bütün afetlerinin karşıtı ruhun hasletlerini oluşturur. Öyleyse nefsinizin kalbi afetlerin yuvasıdır. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerin yuvasıdır. Ve Allah-u Teala'nın emri nefsinizin kalbinin ruhunuzun kalbine dönüşmesidir. Bir başka ifadeyle bütün afetlerden kurtulması ve hasletlerin eşidi olan bir güzellikle donatılmasıdır. Bu hasletlerin eşidi olan nurlar fazıllardır. Yani fazilet nurlarıdır. O nurlar kalbinize yerleştikçe fazilet adı verilen müesseseniz giderek Allah'ın istediği istikamette gelişir. Fazilet sahibi olmak erdemlilik demektir. Fazilet, fazl adı verilen nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesiyle oluşan bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların mutluluğu ve mutsuzluğu o insanların kalp şartlarına bağlıdır. Mutluluğun bir genel tarifini verdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir insan iç dünyasında mutlu olacak. Bir, dış aleminde mutlu olacak. İki, Allah ile olan ilişkilerinde, yani emirler ve nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde mutlu olacak. Üç, kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi için iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi lazım. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitebilmesi, şeytanın o kalpten
elini eteğini çekmesine bağlıdır. Şeytan bedavadan hiçbir yeri terk etmez. Ciddi bir mücadeleyi gerektirir konu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerden kurtulması gerek. Yerlerini ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, fazılların alması gerek. Nefsinizin kalbi fazıllar tarafından tamamen işgal edildiği zaman ruhunuzun kalbine paralel bir nefs kalbi elde edersiniz ve nefsinizin afetleri tamamen bitmiş olur. Bu, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi demektir. Ve kalp standartlarına bağlıdır. Nefsinizin kalbinin standartlarına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin bir kalbi var. Ve layık olduğunuz zaman Allah-u Teala o kalpteki gözü açacaktır. Kalbinizle görmeye başlayacaksınız. Kulağı açacaktır. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. İşitmeye başlayacaksınız. Daha sonra ise idrak etmeye başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Biz nefsi bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. Ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn son derece önemli. Ahsen demek ruh için ve nefs için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir varlık demek. Ahsen'in manası bu. Öyleyse ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, o zaman ahsen olur. Ne zaman nefsiniz bütün afetlerinden kurtulur da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman ahsen olur. Öyleyse nefsinizin ahsen olması kalbinizin ahsen olmasına bağımlı.

Bu standartlara nasıl ulaşılır? Nefsinizin kalbini tezkiye etmenizle ve tasfiye etmenizle. Bunun da anahtarı zikirdir. Öyleyse kalbinizle zikir arasında son derece ileri seviyede bir illiyet rabıtası mevcuttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikriniz ne kadar çok artarsa nefsinizi o kadar çok tezkiye edersiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin tasfiyesi tamamlanır. Yani nefsinizin kalbi faziletlerle dolar. Sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah-u Teala'nın size verdiği bir muhteşem hediyedir. Her şeyi en güzel standartta oradan bakarak görebilirsiniz. Allah-u Teala kalbinize göz vermiştir, kalbinize kulak vermiştir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala insanı yarattığı zaman Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Allah-u Teala diyor ki biz onu sevva ettik, dizayn ettik ve sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ne diyor? Sonra ona görmesi için görme hassası verdik, basar hassası verdik diyor. Sonra ona işitmesi için, duyması için sem'i hassası verdik diyor. Sonra ona idrak etmesi için fuat hassası verdik diyor Allah-u Teala. İşte bunlardan üçüncüsü fuat, kalbe aittir. Kalp mühürlüyse kişi fıkıh edemez. Fuat da, fuat hastası da çalışmaz.

Allah Teala bu muhtevada kafirlerin kalpleriyle delalettekilerin kalplerinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakınız Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hassasının hassası, o da mühürlüdür. Onların görme hastaları, basar ismindeki görme hastalarının da ebsar, basarları diyor Allah Teala, üzerine gışave tatlı bir perde, bir engel çekilmiştir diyor. Allah Teala böyle bir hüviyeti gerçekleştirmiş bu insanlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kafirlerin kalplerini gördük. Peki dalalettekilerin kalbi nasıl? Aynı. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basiret isimli görme hastalarının da üzeri gışavet altı bir perdeyle örtülüdür. Bunların tabii neticesinin ne olduğunu ise Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da daha kötü durumdadırlar. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala ve neticeye ulaşıyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse iki tür insan var. Kalpleri fıkıh etmeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala onlara ölüler diyor. Kalpleri fıkıh etmeyen insanlara, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara Allah Teala ölüler diyor. Evvela kalpleri fıkıh etmeyen insanların temel özelliği nedir? Allah'ın ayetlerinden gafil olanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor.
mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalpleri nasıl? Kalpleri bir muhteva içerisinde, o muhtevaya dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Kalpleri var ama fıkıh edemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu insanlar. Bu insanlar talalette. Bu insanlar küfrün ta içinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbimizin muhtevasına dikkatle bakın. Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyor Allah Teala. Afakta göstermesi dıştan gösterme, yani baş gözümüzde görebildiklerimiz. Enfüste göstermesi içten gösterme, nefsimizin kalbiyle görebildiklerimiz. Ama afakta gösterme bir başka görüşü daha ihata ediyor, ruhumuzun gözleriyle gördüklerimiz. Öyleyse ruhumuzun baş gözüyle gördüklerimiz ve en üstününün o olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın dediğini hatırlayın, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini nefsinin, kalbinin gördükleri tekzip etmemiş. Aynı şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde nefsimizin, kalbinin hangi standartlarda nelere ulaştığını gelin beraberce inceleyelim. Madde 1. Önce kalbin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bir insanın Allah'a ulaşması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bu arada kalbinde de ekinnet vardır. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki Habibim, sen Allah'ı, Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ahiret gününe, ahirete, yani ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Hicab-ı mestûre, gizli bir perde. Yani onların gözleri perdelidir. Gözlerindeki görme hassası ya da onların görme hassası gıcavet adlı bir örtüyle, engelle örtülüdür demiş oluyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyamazlar, seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah Teala.
Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.

Ve şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefret arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Ve Allah Teala kalbin zulmetten nura ulaşacağını, kalbin nurdan yeniden zulmete dönebileceğini Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Allah Teala buyuruyor ki o kafirler de var ya diyor, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Kafirler, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Onların kalpleri nurdan tekrar zulmete geri döndürülür. Öyleyse söz konusu olan kalp, kalbin nurlanması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse olaylar dizisine gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'ın düşmanıysak Allah Teala tarafından seçilmiyoruz. Ama insanların çoğu seçiliyor. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi Allah'ın değerlendirmesi. Yani kişiler olaylardan hangi istikamette etkileniyorlar, nasıl kararlara varıyorlar, Allah Teala herkesi bu açıdan imtihana tabi tutmuş oluyor bütün olaylarla. Onların davranış biçimleri sebebiyle de onları seçiyor veya seçmiyor. Seçtikleri arasından

Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın kullarını kendisine ulaştırması söz konusu. Allah ulaştıracak. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece dileyenler üçüncü basamağa çıkabilir. Ve Allah Teala Allahü Semiün Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allah Teala o kalpteki talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Allah'ı basirun bil ibad. Allah kullarını görür. Allah sinelerde olanı da görür. Görüyor, işitiyor ve biliyor. Kalbin durumu ne? Kalbin durumu kapkara. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kasiyet bağlamıştır. Yani nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Bu afetler sebebiyle kişi yaşadıkça afetleri üzerinde kişi hiçbir değişiklik yapmamışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, kalbindeki afetler Allah'ın nurları kalbe girdiği için azalmamışsa, o zaman tam tersine bir olay vardır. Afetler konsantre olurlar. Her geçen gün şeytan afetleri daha çok azdırır. Kalbe devamlı şeytan karanlıklarını göndereceği için kalp her gün biraz daha konsantre bir karanlıkla kararır. Ve Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de Allah'ı zikretmeyen veya zikrettikten sonra uzun zaman zikretmeyen ve böylece kalpleri kararan, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Hac suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerinin kasiyet bağladığını, o insanların kalplerinin hem karardığını hem de sertleştiğini ifade ediyor. Kararan ve sertleşen böyle bir kalp için hastadır diyor o. O kalp hastadır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın emirlerine açık bir şekilde cephe alanlar. Allah'a ulaşmayı kesinlikle reddedenler. Yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesin olarak reddedenler ve kim Allah'a ulaşmayı düşünürse böyle bir şeyin olmadığı iddiasıyla o insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. İşte onlar kalpleri hasta olanlardır. Kalbinde zevk olan insanlardan bahsediyor Allah Teala Yunus suresinin Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek anlamını. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde insanlara açıklayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar kalplerinde zevk olan insanlar.
Öyleyse insan kalbi

nefslerinin kalbi çok açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalpleri örtülü olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kalpleri fıkıh etmeyenler, hepsi birinci ve ikinci basamakları işgal ediyorlar. Üçüncü basamağa ulaştığınız andan itibaren Allah kalbinizdeki bu talebi görüyor. Talep kalbinizde. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kalbinizde bu talep mutlaka var. Nereden bileceksiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi? Çünkü dilediğiniz takdirde işaretler ard arda gelir. Bir, Allah Teala size namazı sevdirir. İki, orucu sevdirir. Üç, zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. İrşat makamını gösterir, onu sevdirir. Öyleyse bütün bunları yapan Allah'tır. Sebebi sırf siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi kasiyet bağlamıştır, karanlıktır. O kişi yaşı ilerledikçe kalbindeki karanlık daha çok artar ve kalp sertleşir. Hem sertleşmesi hem daha çok kararmasını hem de katılaşmasını ifade eder. Böyle kalplere kasütün olan kalpler diyor Allah Teala. Kasiyet bağlamakta, kasütün olmakta aynı kökten geliyor. Kalbin kararması ve sertleşmesi. Dördüncü basamak, Allah Teala görür görmez sizin kalbinizdeki talebi, işitir işitmez, bilir bilmez harekete geçer, rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizde bulunan hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlarsınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Ve kalbinizdeki ilk olay gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sadece mürşitlerine ulaşacakları 15-20 gün içinde kalplerinde küfür kelimesi vardır. Belki o kadar da zaman geçmez. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır ve ulaştığı anda kalbindeki küfür kelimesini alır. Kişi derhal mümin olur. Öyleyse kalbin muhtevasına bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır. İnsanların hepsinin hanif fıtratıyla yaratıldığını nereden biliyoruz? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Habibim, hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et, doğrult. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyım olan din bu hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında tebdilat, değişiklik göremezsin.
Yani Allah-u Teala bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar sadece bir tek dini var olmuştur. O din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ne Hanif dinini değiştirir, ne de bütün insanların sadece Hanif dinini yaşayabilecekleri Hanif fıtratını değiştirir. Dikkat edin, Hanif fıtratı Hanif dinini yaşayabilecek olan kalp özelliklerinin sahibi olmaktır. Bütün insanlar Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Bu yaratılışta kalbin yapısına baktığımız zaman kalp başlangıçta ekinnet bulunan bir müessese. Kalbimizde ekinnet var. Ve Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı aldıktan sonra kalbimizdeki ekinneti de alır. Yerine ihbat koyar. Allah'ın ekinneti aldıktan sonra yerine koyduğu şey ihbattır. Hayd suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız." diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 7. basamakta kalbindeki ekinnet alınıyor, ekinnetin yerine ihbat konuluyor. Öyleyse kalp değişikliği başladı. Nerede başladı? 7. basamakta başladı. Allah'ın kalbe ilk müdahalesi 7. basamakta. Kalbin içindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Nedir ekinnet? Ekinnet, kişinin kalbindeki bir ilahi kompütür, ilahi bilgisayar. Bu bilgisayar idraki önlüyor. Kişinin irşat makamının söylediklerinin idrakine varmasını önlüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Allah-u Teala engeller koymuş. Gözlerde engel var, kulaklarda engel var ve kalpte de engel var. Konumuz kalp. Kalpteki engelin ilkinin, ekinnetin alınıp yerine ihbat konulması 7. basamakta başlar. Kalbiniz değişmeye başladı. 8. basamakta ne olur? Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa kalbine ulaşırız. Aynı zamanda da kalbine hidayet koyarız. Kalbe hidayet geliyor. Bu hidayetin acaba sonucu ne olur? Sonucu o kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Ne demek istiyoruz? Allah'tan gelen nurların ikişer ikişer
yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor Allah Teala, indirildiğini söylüyor. Zümer 23. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere paralel olarak ihtisas ettiklerini, hadis kıldığı nurları ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Bu ikişer indirmede ilk ikisi rahmetle fazladır. Nur suresi 21. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Neymiş? Rahmetle fazl. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları söz konusu. Kesin kararlılar. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemek değil, dilemenin ötesinde mutlaka ulaştıracağız diyorlar. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar Allah'ın rahmetini ve salavatını, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir diyor Allah Teala. Ayet kalbe ulaşacak olan rahmetle fazlının ötesinde burada rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene bir ikili. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Sonra da bu nurların sebep olduğu muhtevayı anlatıyor bize. Onlar diyor kişiyi huşu sahibi eder. Kişinin derileri de kalbi de ürperir diyor. Sonra da bu inen nurla o kişinin kalbi temizlenir diyor ve arınır diyor ve kişi böylece hidayete erer diyor. Kalbi yumuşar diyor. Yani kasiyetten kurtulur. Kasiyetin özelliği neydi? Kalpteki sertlik burada yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşadığına işaret ediliyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynda ayetlerimize ara sıra göz atalım ama kalın çizgilerle olay böyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Demek ki kalbimize nurlar ikişer ikişer iniyor. Bu nurlar yukarıdan aşağıya inzal ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçen nurlar
bir evvelki ayet-i kerimede 22'de de var. Allah Teala Zümer 22'de Allah'ın göğsünü şerh ettiği, yani göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabilir. Ötekilerle hiç bu kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurunun gelebileceğini söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne olmuştu? Kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine o kişide kalbi idraki sağlayan ihbat konulmuştu. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşmış idi ve Kaf suresi 33. ayet-i kerime kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Kalbe ulaşan Allah Teala, kalbe hidayet ulaştıran Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Öyleyse kalpte yeni bir işlev oluştu. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. Evvelce şeytana dönük konumdaydı. Kalpte ekinnet vardı. Yani idraki Allah Teala önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi hep idrak edemez seviyede kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişinin kurtulması da bu sebeple mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Kalbinizdeki ikinci engel, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönük olması lazım. Giren nur kapısının, nurlar yukarıdan aşağı geleceğine göre yukarı dönük olması lazım. Şeytana dönük olması. Şeytan karanlıklarını ayaklarınızdan, topraktan gelir, ayaklarınızdan yukarı doğru çıkarak, vücudunuzu kat ederek, vücudunuzun içinden kalbinizin zulmet kapısına ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısına ulaşır. O kapı zaten açıktır. Kalbin içine dalar ve kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki afetleri daha çok azdırır, daha çok karartır, konsantre kılar. Bu sebeple kalbiniz giderek sertleşir. Bu konsantrasyon sebebiyle sertleşir ve aynı zamanda da daha çok kararır. Yani neticede karanlığın ve sertliğin oluşmasıyla kalbiniz kasütun olur. Allah'ın yoluna Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Herkes kalbi kasütun olmuş durumdadır. Şimdi 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Kim bu insanlar? Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. Allah Teala toprağın huşusunu anlatıyor. Topraktaki, yeryüzündeki huşu müessesesi. Bu huşu da rahmete aç olan toprağın huşu ile rahmet beklediğini söylüyor Allah Teala. Beklenti,
huşu içerisinde bir beklenti, rahmet beklentisi. İşte bu rahmet beklentisi kalbe aittir aynı zamanda. Tıpkı toprağın gökten yağacak olan rahmete, yani yağmura iştiyak duyması gibi, onu huşu içinde beklemesi gibi, kalbiniz de Allah'ın nurunu bekleyecek. Bekleme safhasına ulaştırıyor Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını, Allah'a çevirerek yukarıdan aşağı inzal edilen nurları kalbinizin almasını temin edecek. 9. basamaktasınız. Bu huşu rahmetin henüz gelmediği, kalbinize ulaşmadığı, niçin? Hem göğsünüzden kalbinize yol açılmamış durumda, hem de kalbiniz mühürlü. Kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük ama kalbiniz mühürlü. Ayrıca göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının gelmesi için yol da açılmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Açıyor. Ve Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, İslam'a açar. Öyleyse Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey, kimi Allah kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmak için teslime açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisini ulaştırmayı dilediği insanlar var ve Allah onları kendisine ulaştırıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Emen yuridillahi en yehdiyehu yeşrah sadrihu lil-islam. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Kimi de diyor Allah-u Teala delalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir, ris verir, pislik verir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı içerisinde bir müessesenin varlığını görüyoruz. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Peki Allah-u Teala 10. basamakta kişiyi kendisine ulaştırmayı dilediği için göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Yani bu kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor Allah-u Teala. Öyleyse dilemediği kişi de mi var? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Dilemezse o kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı kalacaktır. O kişi kafir olarak kalacaktır. Kurtuluşu da mümkün olmayacaktır. Kimdir Allah'ın kafir standartında gördüğü kişi? Kalbindeki küfür yazısı Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmadığı kişi.
İşte Hücurat 14. Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girin, girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bu aşamada, 10. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a evvelce döndürülmüş. Şimdi de göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın nur yolunu, rahmetin, fazlın ve selavatın girmesi için gerekli olan nur yolunu Allah-u Teala açıyor. Açarsa ne olur? Açarsa zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Eskiden olsaydı nur yolu olmadığı için, kalbe girecek yol bulamadığı için göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönecekti. Zikir boyunca gelecekti rahmetle faz, devamlı gelecekti. Kim zikir yaparsa mutlaka rahmetle faz gelir. Ama yol yoksa tekrar Allah'a geri döner. Şimdi geri dönmeyecek. Bu noktada zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelecek. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kendisine göre Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı kalbin yolunu takip ederek, açılmış olan yolu takip ederek, Allah'ın yolunu takip ederek, göğsümüzü şerh ederek yararak kalbe kadar ulaşacaktır. Kalbe ulaştığı zaman rahmetle faz kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. O zaman mühürlü kalpten içeriye girmek mümkün değil. Faziletler aynı zamanda sızamazlar da. Ama rahmetin sızabilme kabiliyeti var. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlü olmasına rağmen rahmet partikülleri hafifçe içeriye sızmaya başlarlar. Böylece zikrimiz nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının, rahmetin sızmasını mümkün kılar. 11. basamaktayız. Artık kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başladı. Yeni bir aşama. Bu rahmetin muhtevası %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oldunuz. Demek ki kalbimize artık rahmet giriyor ve bizi huşu sahibi yapacak bu rahmet. İşte kalbimize ulaşan bu rahmet, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. İşte nefsimizin kalbine %2 nur girdiği zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu müessesesi son derece önemli bir müessese. Çünkü kalbe ilk girişin gerçekleştiğini söylüyor. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi olmuş. Peki huşuya ulaşırsak ne olur? Huşuya ulaşırsak o zaman Allah-u Teala söz vermiş bize. Huşu sahipleri eğer hacet namazını kılarak Allah'tan sorarlarsa mürşitlerini, Allah mutlaka onları gösterecek. Her kişinin yaşadığı yerde, onun mutlaka ulaşabileceği bir yerde Allah'ın vazifeli kıldığı birisi daima bulunacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine kişi hacet namazını kılar ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. 12. basamakta kişi 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Kalbi mi
kalbindeki ekinet alındı. Bir, yerine ihbat konuldu. İki, kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. Üç, göğsünden kalbine nur yolu açıldı. Dört, kişi huşiye ulaştı. Beş, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3'ü kalp ile alakalıdır. O kişinin üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh geldiği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki Allah-u Teala, kişinin kalbinin içine iman yazılır. Onun üzerine Allah'ın katından nur gönderilir ve o ruh gönderilir, affedersiniz ki aynı şeydir ikisi. Ve o ruhla desteklenir, yed edilir kişi. E o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine Allah'ın nur, Allah'ın devrin imamının ruhunu göndermesidir. Ve kalbinin içine iman yazmak için Allah-u Teala evvela kalbin, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala Mücadele Suresinin bu söylediğimiz 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Eğer yazılmamışsa o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı oluşuyor. Mümin olan kişi 7 tane kalp şartının sahibidir. 1. Kalbindeki ekinet alınmıştır. 2. Kalbinin içine ihbat konmuştur. 3. Aynı anda oluyor ikisi. Bunları bir de sayabiliriz. Kalbinin içindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konmuştur. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 4. O kişinin kalbi huşuya ulaşmıştır. 5. Allah o kişinin kalbinin mührünü açmıştır. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 7. Kalbin içine imanı yazmıştır. Böylece kişi kalbinin içine imanın yazıldığı bir kişi. Artık o kişi sözle mümin olduğunu söyleyip de kalbi kafir olan bir insan değildir. Böyle insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki sözle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir, kafirdir diyor Allah-u Teala. İşte bu noktada kişi kalbine iman yazıldığı için gerçek anlamda bir mümin oluyor. 14. basamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, kişi mümin oluyor. Görüyor musunuz? Kalp devamlı merhaleleri birer birer aşıyor. Bu noktaya kadar kişi bir şey yapmadı. Bir, Allah'a ulaşmayı diledi, 10 tane ihsan aldı. 2, Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide karşı bir sevgi uyandı kalbinde ve ona ulaştı. Önünde diz çöküp tövbe etti, el öptü. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Allah-u Teala kalbine imanı yazdı. Başka ne yaptı? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladı.
nefsi tezkiye olmaya başladı. Ve nefsinin tezkiyesi oranında da iradesi güçlenmeye başladı. Ve Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başladı. Şimdi gelelim kişinin nefsinin kalbine. Bu noktadan sonra kişi zikir yapıyor. Bu noktadan sonra zikir yaptığı zaman kişinin kalbine Allah'ın katından bir, rahmetle fazl, iki, rahmetle salavat geliyor. İki grup nur geliyor, iki tane ikili geliyor. Zümer 23'te Allah Teala'nın anlattığı gibi göğse kadar gelen bu nurlar şifreli yolu takip ederek kendileri için Allah Teala'nın yarattığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Kalbin mührü artık açılmış, hareketli hale gelmiş. Bu mührün üzerine baskı yapıyorlar. Mührü zulmani kapıya kadar indiriyorlar ve mühür zikir boyunca rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edeceği için kapıdan ayrılması, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Baskı sebebiyle kapıyı mühürlüyor. Yani zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kalbe giremiyor. Ve kişi başlıyor, zikrine devam ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kişinin nefsinin kalbini hemen %100 kaplıyor. E peki karanlıklar ne oluyor? Karanlıklar kendilerini kalpte tutacak küfür kelimesi artık mevcut olmadığı için hepsi ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü onları kalpte tutabilecek olan bir çekim kuvveti yok. Ama fazlı fazileti kalpte tutabilecek olan iman kelimesi var artık. Ve iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. Ve bu toplama %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşıyor. Kişi nefsi emmarede. Nefsinin kalbinde %7'si, %7 afet yok olmuş. Yani nefsinin kalbinde o kişinin artık fazilet var. Yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ilk %7 o kişinin kalbinde fazilet adıyla yerleşmiş. Peki ruh ne olur? İlk %7 nur birikiminde emanet birinci gök katının kapısını açtığı için ruh birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefsin temizlenmesi söz konusu, tezkiye olması söz konusu. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi nefsini kınayan bir noktada. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruh ikinci gök katında. Kalpteki fazilet birikimi %14. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Kişi zikrini giderek irşat makamından aldığı emirler gereğince arttırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi mutmainede doyuma ulaşıyor. Ela zikrillahi, ela bi zikrillahi tatmeynin kulüp diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefs tezkiye oluyor ve Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Şura 13 gereğince
O kişi Allah'a yönelmiş, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmış. Allah ulaştırıyor. Nefsin kalbindeki durum ne? Kalbimizdeki durum %2 rahmet birikimiydi huşuda oluşan, %49 da 7 tane %7, %49 eder, %49 da fazilet birikimi. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'ünü azdıran, hepsini Allah'ın emirlerine karşı getiren, Allah'ın yasaklarını da çiğneten iblis, ki nefsin afetleri de zaten bunları yapacak hüviyette yaratılmıştır, artık nefsin kalbinin %50'den fazlasına tesir edemiyor ve bu sebeple tesir edemediği için kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuluyor. Allah'a kul olması başlangıçta sıfırken şu anda %51 Allah'a kul olmuş durumda. Bu velayet mertebesidir. Kişi ruhunu Allah'laştırmıştır, Allah'ın evliyası olmuştur ve bundan sonra 21. basamaktan sonra 22. basamakta kişi fena makamındadır. Fena fillah. Allah'ın zatında yok olan bir kişi. Bu makamda o kişinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan eder. Kişi devamlı zikrini arttırıyor. Bu taht sebebiyle kişi beka makamındadır. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın katındaki bir tahtta baki olmak manasına geliyor. %61'den sonra bu kalp devamlı zikrin artmasıyla kalbin içindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki o kişinin zikri günün yarısından öteye geçiyor, o zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'i de aşıyor. Bu kişi artık züht makamında. Fena makamını Allah Teala Şura 13'te anlatıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala kendisine ulaştırıyor kişiyi. Ama bu kişi Allah'a ulaşmakla kalmıyor, Allah'a sarılıyor. Allah Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında kaybolmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte kişi Allah'a sarılıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, fena makamının sahibi oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor. Ve bu noktadan sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın katında bir selam yurduna ulaştırılacağını söylüyor. O kişiye Allah-u Teala'nın bir taht ihsan etmesi söz konusu oluyor. Ve günün yarısını aşarsa kişi züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Bu makamda kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Dünyaya dönük olmadığını ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşmış. 81'e kadar böyle gidiyor kişi. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'e gelince kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ediyor. Hala nefsinin kalbinde %19 afet olmasına rağmen bu afetleri hiç dikkate almıyor fizik vücut. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte bunu söylüyor Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki
ve Çin'i fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nefsin kalbindeki nurlar 81'den 91'e kadar burada çıkıyor. Ve kişi bundan sonra bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi, hikmetin sahibi, nefsinin kalbindeki nurlar %91'den %100'e ulaşıyor. Neden? Daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbinin zulmani kapısındaki mühür oradan hiçbir zaman ayrılamaz. Çünkü daimi zikirdeyse rahmetin, fazlın, salavatın baskısı o kişi ölünceye kadar o kalbin üzerinde tesir icra edecektir. Manası o kişi ölünceye kadar kalbin içinde rahmet, fazl ve salavat bulunacak ama karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Kalbin %100 aydınlığa ulaştığı yerdeyiz. Burası Ulu'l-Elbab makamı. Li Ulu'l-Elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'ûden ve ulûcen ve cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ve alâ cunûbihim. O Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kalbimiz mi? %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Burada, bu makamda Allah'ın nurlarıyla dolan kalp bir mertebe müzeyyen olur, tezyin edilir. Zemin katın sırları kendisine gösterildiği cihetle. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala ona 7 tane gök katını gösterecektir. Birinci katı gösterdiği andan itibaren kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. 27. basamağı velayetin 6. makamı olan İhlas makamına gelmiştir. 1. Fena fillah. 2. Beka billah. 3. Zühd. 4. Muhsinler. 5. İhlas. 4. Zühd. 5. Muhsinler. 6. İhlas. 7. Salah. 7 tane makamın 6.sındayız. O kişi bir muhteşem dizayn içerisinde Allah ile ilişkide, nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, göğün 7 katını da görmüş. Ne olur? Tövbe-i nasuha davet edilir. Kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludur ve 7 kademede, 7 mertebede burada müzeyyen olmuştur. Her katta bir tezyin kademesi. Sonra mı? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. 7. gök katının 7 alemini indilahi gördükten sonra ne zaman Sitret-ül Münteha'yı görürse o zaman davet edilir Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha ve kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe eder. Tövbe-i nasuh o kişiyi salah makamının 1. kademesine ulaştırır. Arkasından Allah-u Teala onun günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar diyor bize ya Rabbi nurlarıyla yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim günahlarımızı sevaba çevir, bize mağfiret eyle derler diyor
Allah-u Teala. Öyleyse birinci aşamada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşıyor. Allah onun kalbindeki müzeyyen olmayı üst kata, üst seviyeye çıkarıyor. Neyle? Onun günahlarını örterek. Sonra ona salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra da o kişiyi irşadalaştırıyor. Allah-u Teala irşad konusunda diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Kimin Allah Teala bu noktada bir defa daha günahlarını sevaba çevirirse o kişi irşada ulaşmıştır. Burası İhlas makamının arkasından Hakkül Yakine kişinin ulaşması için, iradesini de Allah'a teslim etmesi için son merhaledir. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olduğunu gösterir. Dünya üzerinde irşada ulaşmıştır. İrşad etme yetkisini Allah'tan almak üzere hazır hale gelmiştir. Allah onu iradesini kendisine bağlayarak irşad makamına tayin edecektir. Ve Allah Teala kişinin talebini kabul eder. Onu irşada memur ve mezun kıldığını söyler. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişi Allah'ın mürşitlerinden olur. İşte 14 asır evvel sahabe kalpleri 12 defa müzeyyen olmak suretiyle Allah'ın mürşitleri olmak şerefine ermişlerdi. Olmuşlar mıydı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el ebedin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da insanlar tabi olmuşlar. Onlar tabi'in. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bütün insanların ulaşabileceği son merhaledir. Kalp 12 defa müzeyyen olmuştur daimi zikirden sonra. Ve kalbin en güzel hüviyeti burada oluşur. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Hani Allah'ın başkaları üzerine şahit kıldığı kişiler. Peki bunların üzerinde bu beşinci salah makamının beşinci kademesinin üzerinde başka kademeler var mı? Altıncı kademede bütün ülkelerdeki Resuller var. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Müminin 44. Hangi ülkeye Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Şu anda da bütün dünyada Resuller bütün kavimlerin arasında mevcut ve Allah'ın yegane dinini, tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyorlar herkese. Ama bütün devirlerde olduğu gibi bu devirlerde de insanlardan az bir kısmı onlara inanıyor ve etrafında, onların etrafında toplanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bi hakkın takvanın sahibi
olmuştur.

alakalı kesimi hikmet makamı olan ihlas makamında bütün gök katlarını görebilecek bir hüviyet kazanır. Öyleyse kalbin görme hassasının ve işitme hassasının, yani Allah'ın gösterdiklerini görme, Allah'ın söylediklerini işitme hassasını kazandığı yer daimi zikirdir. Demek ki kalbimizde bir değişiklik de 26. basamakta, Ulu'l-Elbab makamında, velayetin 5. makamında gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin kalbi artık işitiyor, biliyor, her güzelliğe dönüşüyor. Ve kalp o kişinin kalbinde Allah-u Teala ekinleti kaldırıp yerine ifatı koyduğu zaman kişi dünyada ölüydü, orada Allah-u Teala ona hayat veriyor. Kalbinde bu değişiklik olduğu için. Ulu'l-Elbab makamında da Allah-u Teala gene kişiyi, dünya hayatına açık olan kişiyi dünyanın ötesine açık hale getiriyor. Kalp gözünü, kalp kulağını açarak kişinin uhrevi aleme bakışını ve kalbin oralarını görmesini ve işitmesini sağlıyor. Fiziğin ötesini görmesini ve işitmesini sağlıyor. Kalpteki ekinletin alınması, kişinin dünya hayatında kalbin fıkıh etmesini temin eder. Ama kalp gözünün, kalp kulağının açılması, kişinin fuat hassasının çalışmasını ve kişinin fuade ulaşmasını, yani manevi alemlere açılan bir kalp gözünün manevi alemleri işitebilecek olan bir kalp kulağının sahibi olmasını sağlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki Allah hepimize kalpler vermiş. Ve hepinizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olarak kalp kulağınızın, kalp gözünüzün açılarak Allah'ın bütün bu nimetlerine sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'az salavat, Allah'ıma salavat, Allah'ıma. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki İblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Çünkü onları o dilekleri istikametinde ben teçhiz edeceğim.
ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır, bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak, dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor. Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmiyor. Diyor ki bu kitabı
bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve iblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi iblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam. Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iş teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Beşinci safa, nefsimizin Allah'a teslim edilmesi.
hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı, irşada ulaşmak. Ve yedincisi, irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. 7 tane safha ve 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin üçüncü katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Üçüncü cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler,
sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah-u Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah-u Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken, ki sahabede bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve çimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala.
Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazrül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar, onlar sahabe hepsi. Münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte neticede dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in
hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş, o teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır. Hedefiniz, vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu üç ana dinin dışındaki, mukaddes kitaba sahip olan üç ana dinin dışındaki din zannedilen bu üç ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni üçüncü kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahdleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki, biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala size mutluluk, Allah-u Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri,
Üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir. Şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememinizi
mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatında mutlaka mutsuz olmanızı. Allah Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı, hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah-u Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin, mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için. Ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah-u Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sülh ve sükun hali
bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı görmek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse
yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre bulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürur verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır. Ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere Allah'ın hakikatleriyle insanların kendilerine göre dizayn ettikleri din anlayışı arasında insanları cehennemden kurtaracak olan bir bağlantının yapılması lazım geldiği kanaatinde olduğumuzu anlatmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Yüce Allah ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Eğer dilersek, bizi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bir dilek, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ne olur Yüce Allah'ım. İşte, böyle bir dileğin kalpten yapılması halinde, Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama bu dilek tek başına bu dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek ise, bu dilek tek başına o kişiyi cehennemden kurtarır. Bu kişi bir ton suç işlemiş olsun, onların hepsi değersiz olur. Negatif değerlerini kaybeder. Ve bu kişi sadece bir dilek sebebiyle Allah'a ulaşmayı gönülden dilediği için mutlaka günahları

Öbür taraftan konunun bir başka cephesi, bir kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmanın, mülaki olmayı dilemenin bir insanı cehennemden kurtaracağına inanmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemenin o kişiyi mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmazsa, o zaman gideceği yer cehennem oluyor. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kehf suresi 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan, iblis, insan adı verilen en büyük düşmanlarının başına öyle bir çorap örmüş ki insanlar her seferinde bu çorabı başlarının üzerinde fark etmemişler bile. Ama dolmayı yutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an ayetleri gereğince önerdi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'un kulu olmaktan kurtuldular. Allah'ın kulu oldular. Ne diyor Allah Teala? Vellezîne iştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâ ve ilâllâhi lehumul büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar tâgûta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dediler ve tâgûtun kulu olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuş sahabe. Bir insanın gideceği yer sevgili kardeşlerim ya Allah'ın cennetidir ya da yine Allah'ın cehennemidir. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahluku o kadar çok seviyor ki ufukları sonuna kadar açmış. Diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz benim için yeterlidir. Ben size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlıktan sizi kurtaracağım. Zekat verdiğiniz zaman bu verdiğiniz para sizi sıkmayacak, sevindirecek. Namaz kıldığınız zaman bundan zevk alacaksınız. Zikir yaptığınız zaman zevklerin en büyüğünü yaşayacaksınız. Ve ben bana ulaşmayı dileyen sizleri kendime ulaştıracağım. Yani sizlerin ruhlarını kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım. Şimdi görevleri ikiye ayıralım. Sizin göreviniz diyor Allah Teala sadece bana ulaşmayı dilemek. Benim görevim diyor sizlerin ruhunu, o bana ulaştırmayı dilediğiniz ruhunuzu ki benim ruhum diyor, onu kendime ulaştıracağım. Ve bununla size eğer siz bana ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennet, eğer mürşidinize tabi olduktan sonra ölürseniz, bana ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize tabi olup da ondan sonra ölürseniz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Eğer ruhunuzu bana ulaştırıp da ondan sonra ölürseniz, üçüncü kat cennetin sahibi olursanız, olursunuz. Yaşarsanız o zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. O şartları muhafaza edebildiğiniz takdirde. Günde gene 5 vakit, 7 vakit namaz kılacaksınız. Aslında namazın farzları 5 vakittir. Ama 2 defa da sünnet var. Sünnet-i seniye, kuşluk sünnetini ve teheccüd sünnetini getirmiş.
O zaman günde 7 vakit yapıyor. Biz bir vakfını mensupları günde 7 vakit namaz kılarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışsa onların aynını tatbik etmeye çalışırız. Sadece Ramazan ayında oruç tutmayız. Normal standartlarda her pazartesi, perşembe oruç tutarız. Ama her dini ayın 13, 14, 15'inde oruçlu oluruz. Normal standartlarda her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarız. Ama her hicri ayın bu günlerinde, 13, 14, 15. günlerinde oruçlu oluruz. Bundan 14 sıra evvel onlar ne yapmışlarsa biz de onların yaptığını yaparız. Ve bu bizi büyük mutlulukların içine salar. Şimdi bizim yaşadığımız İslam'a bakalım. Ve sevgili din adamlarımız, sizin ve sizin öğretinizin standartları içinde olan insanlara bakalım. Diyorsunuz ki İslam'ın 5 şartı bir insanı cehennemden kurtarmayı yeter. O orta yoldur. Sakın bundan daha fazlasını yapmayın. O ifrattır. Ama bunları yapmazsanız o da tefrittir. Siz orta yol olan İslam'ın 5 şartından hareket edin. Namaz kılın. 5 vakit namaz. Zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Namaz ve oruç tutun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi giriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? O da diyor ki güya namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennet gerçekten cennete girer miyim? El cevap girersin. Şimdi bütün İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceğini zannetmekte. Ve de şartlar buna göre dizayn edilmiş. Yani iblis insanlığın kurtuluşa medar olacak olan son kesimini, İslam alemini onu da cehenneme sürüklemenin standartlarını gerçekleştirmiş ve bütün İslam alemine kabul ettirmiş ki İslam'ın 5 şartıyla herkes cehennemden kurtarır kendisini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehennemden kendisini kurtaramaz. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Velkumus salat ve namaz kıl ve la tekunu mine müşrikin, müşriklerden olma. Rum 31. Rum 32'de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle karanlanır.
İşte şu anda İslam alemi bu korkunç tuzağın içinde eminim inlemektedir. Ve de muhteva Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i bütün boyutlarıyla unutulmuştur. Kur'an-ı Kerim'den insanların tatbikatına sadece İslam'ın 5 şartı kalmıştır. İşte konunun en hazin noktasına geldik, ulaştık. Bu noktada şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım. İnsanlar zannediyorlar ki 5 vakit namaz kılarlarsa, Ramazan ayında oruç tutarlarsa, zekatlarını verirlerse, hacca giderlerse, bir de kelime-i şehadet getirdiler mi ara sıra, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediler mi, gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala ise cennetin takva sahipleri için yaratıldığını, var olduğunu söylüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. 34. ayetlerinde ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz cennet bu cennettir. O cennet, vaad olunan cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap? Sığınağa sığınmış olan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmış, ruhu sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşmış kişi. Eyvap olan kişi, ondan velaki kademede mürşidine tabi olmuş, tabi olunca başın üzerine devrin imamı gelip, yerleşmiş ve devrin imamı tarafından, başın üzerindeki devrin imamının ruhu tarafından muhafaza altına alınmış, hafiz olmuş kişi, mahfuz olmuş, muhafaza edilmiş olmak, mahfuz kelimesiyle ifade ediyor. Hafiz de o standardın sahibi demek. Sevgili kardeşlerim, şeytan İslam aleminin karşısına çıkmış, kıs kıs gülüyor. İslam'dan evvel Hristiyanları yoldan çıkarmış. Onlar da Hazreti İsa zamanında 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Yaşadıklarını kesin olarak biliyoruz. Sadece İncil'deki yazılardan değil, Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safayı yaşadıkları, Hazreti İbrahim'in Hanif dinine sahip oldukları kesin olarak ifade ediliyor. Daha evvel gidelim. Musevileri görüyoruz. Ya da Yahut kavminden gelenleri. İkisi de aynı grup. Ne yapmışlar? Hazreti Musa zamanında 7 safa ve 4 teslimi hepsi yaşamış Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onun havarileri. Başlangıçta sadece havariler, ondan sonra da tabi olan herkes. Neyi yaşamışlar? 7 safa ve 4 teslim yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
O zamanki devrin imamı olan, bir nebi olan, peygamber olan Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Tabi olunca ruhları vücutlarına ayrılmış. Hazreti Musa ve onunla beraber olanların ruhları Allah'a ulaşmış. Sonra hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Sonra hepsi nefslerini teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar. Tevbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Sonra da iradelerini teslim etmişler Allah-u Teala'ya. İşte onlar Hazreti Musa'nın etrafındakiler. 12 tane havari.

Öyleyse Hz. Musa ve ona tabi olanlar, Hz. İsa ve ona tabi olanlar, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar hepsi Allah'ın cennetine girmişler. Bütün bu devirlerde Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanlar için bir kurtuluştu. Cehennemden mutlaka kurtuluşu ifade ediyordu. Bütün mukaddes kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevidir. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve bütün kitaplarda aynı şeriat söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'ya, Hazreti Nuh'tan başlamış Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Hazreti Musa, Hazreti Nuh, 2. Hazreti İbrahim, 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim,

Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar beş tane ulul azm peygamber. Azim sahipleri. Ve bu peygamberler neye sahipmiş? Allah Teala diyor ki onlara verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayasınız diye. Ve dini ayakta tutun diye. İşte Allah Teala'nın verdiği emir bütün peygamberlerine bu. Bütün peygamberler zamanında onlara tabi olanların hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. O devrin en büyük mürşidi olan o devrin peygamberine tabi oldular ki hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. 3. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. İrşad oldular. Yani muhlis oldular. 6. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındılar. 7. Safa. 4 tane teslim. Allah ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim ve asıl önemlisi sevgili din adamları. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Mürşidimize tabiyeti farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Fizik vücudumuzu teslim etmeyi farz kılmış. Nefsimizi teslim etmeyi farz kılmış. Muhlis olmayı, yani irşad olmayı farz kılmış. İradeyi teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı da farz kılmış. Ve bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler, onlara tabi olanların hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi de Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir 7 safhalık dizayn, Hazreti Adem zamanında neyse, bugün bu devirde bizim zamanımızda da aynıdır. Peygamberler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber son bulmuştur. Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de peygamberlerin de sonuncusudur, hatemidir diyor. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ama devrin imamlığı bütün devirlerde devam etmiştir. Hz. Musa devrin imamıydı. Hz. Musa ölünce Hz. Onun yardımcısı olan Zat o Harun, Hz. Harun devrin imamlığını aldı. O da Nebi'ydi.
Ama Hazreti Harun'dan Hazreti İsa'ya kadar geçen zaman devresi içerisinde bir Nebi Resul gelmedi. Devrin imamlığı hep devam etti. Ama nübüvvet olarak değil, velayet olarak. Bu velayet meselesinin Resuller tarafından devamı söz konusu için olduğu için Risalet olarak demek daha doğru olur. Kıyamete kadar da hep böyle gidecek. Devrin imamları Nebi Resul olmayacak, Veli Resul olacaklar. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, bütün insanları Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onları mürşitlerine tabi kılsın, ruhlarını da kendisine ulaştırsın da onları üçüncü kat cennetin sahibi yapsın ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka onlara versin diye bütün insanları yaratmış ve insanlara beyan etmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cehennemden kurtulursunuz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Eğer mürşidinize tabi olursanız, hacet namazını kılarsanız Allah mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olursanız ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bunlar size Allah'ın ikramı, hediyesi, karşılıksız verdiği bir mutluluk aracı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay buysa ve 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu size söylediklerimiz hepsi unutulmuşsa, yani İslam'ın 7 safhası ki bu 4 teslim içerir, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, bunların hepsi din adamları tarafından unutulmuşsa ve de en korkunç noktaya geliyorum. İslam'daki din adamları, İslam'ın 5 şartını yaşayın, bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin diyerek insanları cehenneme mahkum etmişlerse. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü din alimlerinin alması lazım gelen en büyük risk burada oluşuyor. Şu anda İslam din adamlarının omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler böyle bir tuzağın içine düşmüşler. Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra yaklaşık Müslümanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ve nasıl önce Museviler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuş da aralarında çok küçük toplumlar bunu yaşamaya devam ediyorlarsa, İslam'da da aynı sonuç oluşmuş. Bugün İslam alemi
İslam'ın 5 şartına kenetlenmiş durumdadır. Samimiyetle İslam'ın 5 şartının kendilerini cehennemden kurtaracağına inanıyorlar. Tuzağın ne kadar korkunç olduğunu anlatmak fayda vermiyor. Devamlı din adamlarımız öylesine eminler ki öğrendikleri kitabi muhtevanın, kitaplardan öğrendikleri din ilminin kendilerini ve din öğrettikleri herkesi, o dinin o öğretisine sadık kalan herkesi mutlaka cehenneme sürükleyeceğini bilmiyorlar. Ve de şu anda İslam alemindeki din adamlarının boynunda, omuzlarında bütün İslam aleminin vebali var. Tamam, önce Yahudiler aynı derdi yaşamışlar. Şu anda da yaşıyorlar. Büyük çoğunluğun gideceği yer cehennem. Sonra Hristiyanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ama İslam aleminde düşmüş. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi de farz kılıyor. Mürşide tabiiyeti de farz kılıyor. Ruha Allah'a ulaştırmayı dilemeyi de farz kılıyor. Ama diyor, siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Tabiiyetinizden sonra ruhunuzu da ben kendime ulaştırırım. Ve sizi üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Eğer zikir seviyenizi koruyabilirseniz, ki günde 3 saatlik bir zikirdir normal standartlarda, ömür boyu nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edeceğim için dünya mutluluğunun yarısını size mutlaka yaşatırım. Üçüncü kat cennete de hepinizi alırım diyor Allah Teala. Ve bunları siz yapmayacaksınız diyor. Ben size hediye edeceğim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın bu büyük vaadi de şeytan tarafından bütün insanlara unutturuluyor. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına endeksleniyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir de yok. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utle uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah-u Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi. Sana vahyolunan kitaptan onlara oku. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salate muhakkak ki namaz tenha nehyeder, kurtarır, korur. Anil fahşai vel münkeri. Fuhuştan ve münkerden. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Vale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ile, muhakkak ki denildikten sonra mutlak olarak diyor Allah-u Teala ilavesiyle. Ne salatü tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Neden? Allah'ın zikri
nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama zikirsiz bir dünyada zikir yoksa kişinin diğer ibadetleri yapması, namaz kılması, İslam'ın beş şartını gerçekleştirmesi, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Otuz dört yıldan beri bunları söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği, İslam aleminin unutmuş olduğu Allah'ın Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Dünyadaki en büyük Kur'an külliyesi bizim dergahımızın eseridir. 19 yıldır oluşan ...1500 sayfadan daha fazla bir Kur'an. Ve din alimlerimiz insanlara hala İslam'ın beş şartıyla herkesin cehennemden kurtulabileceğini anlatmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayetten daha beterdir. Elinde bir makinalı tüfek olsa kişinin etrafındakileri tarasa 8 kişi, 10 kişi, 100 kişiyi öldürür. Onları katleder. Ama bütün bir toplumu cehenneme mahkum etmek. İşte zamanımızdaki din adamlarının bugünkü öğretisi bu bir kişiyi, bin kişiyi değil, bütün bir İslam alemini cehenneme mutlaka sürükleyen bir yanlış bilgiler demetidir. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tuzağı sizlere haber vermek için 34 seneden beri uğraşıyoruz. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de sizler gibi oraya cehenneme gidecektik. Sizler gibi dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim sizleri kastetmiyorum. Bizim öğretimizin dışında kalan bütün bir din alimleri grubu ve onların söylediklerine doğru olduğuna kesin olarak inanan kurbanlar. Sevgili kardeşlerim, bir insanı öldürürseniz eğer o kişiye haksız yere koymuşsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, arkasından da mürşide tabiyeti o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilesi onun günahlarının bütünüyle affını gerektirir. Mutlaka bunu sağlar. Mürşide tabiyetse günahlarının sevaba çevrilmesini de sağlar. Ve Kur'an'ın bu söylediğimiz hükümlerin hiçbirisinden zamanımızın din alimlerinin çok büyük bir kısmının hala haberi yok. Kendilerine hakikatler ulaştırıldığı zaman da
Bu kadar alim bilmeyecek de o mu bilecek diyorlar. Demeye devam etsinler. Tamam. Ama sonra ahirette milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdikleri için Allah'a ne söyleyebilecekler acaba o zavallı alim kardeşlerimiz? Eğer ölmeden evvel hakikatleri öğrenirlerse kendi vicdanlarında kendilerini nasıl aklayabilecekler acaba? Allah'ın hakikatlerini incelemek gereğini duymadıkları zaman parçası içinde ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren din alimleri. Hepinize sesleniyorum. Sizin kendinize yazık etmeniz, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama size güvenen, sizin söylediklerinizin İslam'ın 5 şartıyla insanların cennete gidebileceklerinin doğru olduğuna siz öyle söylediğiniz için inanan bunca milyon insanın vebalini sonra nasıl taşıyacaksınız? Tüm bunların sonunda bir tek şey ilave etmek istiyorum. Acaba söylediklerimizi bir tetkik etseniz, söylediğimiz ayetlere bir baksanız, ne kaybedersiniz ki? Bu bunca milyon insanın vebali omuzlarınızdan kalkacak. Hakikatleri öğrendiğiniz zaman siz de bizimle aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şeyi sizlere yanlış öğretenlere esef edeceksiniz. Ve bu din öğretisinin sahibi olduğunuz mevkiye kadar gelen ilminizle o ilmi size verenlerin başınıza ördüğü bir çorap olduğunu bu ilmin öğrendiğiniz zaman ne yapabileceksiniz? O öğretiyi devam ettirdiğiniz süre içinde sizden bu ilmi alıp da doğru olduğuna inanan o masum insanlar sizlerin yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Ne kaybederdiniz ki söylediklerimizi bir inceleseniz, hepsinin doğru olduğunu gördüğünüz zaman tüyleriniz ürpermeyecek mi zannediyorsunuz? Şimdiye kadar ne kadar yanlış yapmışız, ne kadar çok insanın vebalini almışız diye tüyleriniz diken diken olmayacak mı? Kendinize acımıyor musunuz sevgili din adamları? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, vicdan azabından korumasını sevgili din adamları Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Ne yazık ki sizlere duyduğumuz hüzün sizi kurtaramaz. Bunca milyon insan öbür tarafta sizin yakınıza yapışacak. Hakikatleri size yüzlerce defa 34 sene öğretmeye çalışan birisinin, Allah'tan aldığı bu ilmi size ulaştırmaya çalışan birisinin o öğretisini dinlemediniz diye.
Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, biz kendimize bir şey izafe ediyor muyuz? Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini söylüyoruz. Siz buna da inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz ama acaba nasıl oluyor da hiç Arapça bilmeyen, bir din tahsili yapmamış olan birisi ...19 ciltlik bir Kur'an tefsiri yapabiliyor, hem de her ayetin kelime kelime manalarını da vererek. Elbette bizim de bir ekibimiz var, elbette bir ekip çalışması yapıyoruz. Ama sizlerin ulaşamadığınız bir skor var elimizde. O Kur'an-ı Kerim'i alıp da tahkik ettiğiniz zaman bütün kelimelerin doğru olduğunu göreceksiniz. Ve siz Kur'an'ın size öğretilen kesimini bilirsiniz sadece. Allah-u Teala bize hepsini öğretti. Hala anlamıyor musunuz? Bu bizim öğretimiz değil. Biz bir şey değiliz. Biz Allah'ın telefonuyuz sadece. Ama onları bize Allah öğretti. Ve bunu tahkik etmek elinizde. O Kur'an açıklamalarına baktığınız zaman kelime kelime hata arayın bakalım bulabilecek misiniz? O zaman sizin yaptığınız tefsirlerle hiç alakası olmadığını göreceksiniz. Ve de en güvendiğiniz tefsir yapanların yaptıkları büyük hataları yakalayacaksınız. Ve bu da sizi ayrıca üzecek tabii. Bizim üzüldüğümüz kadar siz de üzüleceksiniz. O din adamlarının yapmış olduğu tefsirler gerçekten yürekler acısı. Sevgili din adamları, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ne kadar isterdik hepinizin kurtuluşa ulaşmasını. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazık ki omuzlarınızda ağır bir vebal taşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla tekrar bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimin sözlerine başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu Kur'an'daki İslam ve sahabenin hayatı. Kur'an'daki İslam ve sahabenin hayatı birbiriyle kesinlikle bir illiyet rabıtası içerisindedir. Çünkü bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabe Kur'an-ı Kerim'i bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yaşadılar çünkü neden? Bunun semeresi biliyorsunuz İslam'ı yaşamanın semeresi mutluluktur, saadettir. Onlar mutluluğu bütünüyle, bütün boyutlarıyla yaşadılar. Çünkü o döneme ne deniliyor? Asr-ı saadet dönemi. Muhterem izleyiciler, Kur'an'daki İslam nedir? Ve bugünkü İslam nedir? Kur'an'daki İslam 7 safa ve bu 7 safhanın içerisinde 4 tane teslim var. Ayet ve ayet delillerini size sunacağız inşallah. Ve günümüzdeki İslam'la karşılaştıracağız, yetmez. Ve bundan 14 asır evvel örnek olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesini nasıl İslam'ı yaşadıklarını ve meyvelerini nasıl topladıklarını inşallah birlikte sohbetimiz içerisinde göreceğiz. Bugünkü İslam'ı hepiniz biliyorsunuz. İslam 5 şarta indirgenmiştir. Akaid İslam'ı 5 şarta indirgemiştir. Ve bu 5 şart nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani sevmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Ama biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim Allah tarafından inzal olmuştur. Allah Teala Zuhruf Suresinin 44. ayet-i kerimesinde sizi bu Kur'an'dan sorumlu kılacağız diyor. Bir kişi kıyamet günü huzura Ya Rabbi, işte ben şu kitaba göre bunu yaşadım dese bir mazeret söz konusu değil, kabul edilmez. Çünkü Allah Teala bizi neye karşı sorumlu tutuyor? Kur'an-ı Kerim'e karşı. Muhterem izleyiciler, Kur'an'daki İslam geçmeden evvel birazcık sahabenin hayatından size bahsetmek istiyorum. Çoğunuz bunu bilirsiniz. Ama tekrar onu yenilemekte fayda görüyorum. İnşallah. Sahabe, yani o bedeviler, biliyorsunuz, çok korkunç bir karanlığın içerisindeydiler. Sahabe, kabileler arasında savaşlar sebebiyle birçoğu katildi. Birbirlerinden kişi öldürmüşlerdi ve ekta kişiler öldürmüşlerdi. Sahabe, kız çocuklarıyla zül duyuyorlardı. Utanç duyuyorlardı ve kız çocuklarını ne yazık ki diri diri toprağa gömen bir toplum idiler. Sahabenin ekonomisi soygun üzerine kuruluydu. Soygun ve talan üzerine kuvvetli istediği şekilde zayıfı ezebiliyor ve hiç kimse de bir şey yapamıyordu. Kölelik sistemi vardı, kuvvetli istediği kadar köle emrinde çalıştırabiliyordu. Kadın adeta toplum içerisinde silik bir vaziyette. Kişi istediği kadar kadınla evlenebilir, istediği kadar istediğini de öldürebilir. Hiç kimse bundan bir hesap almıyorlardı. Velhasili kelam, sahabenin hayatı böyle bir karanlık, içki, çoğu sarhoş, ayaştı ve böyle bir toplum, işte Allah Teala onlar için kainatın en büyük nurunu
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i evvel emirde ezelde seçtiği sebebiyle ona nübüvvet mührünü teslim ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için görevli kılındıktan sonra Allah-u Teala'nın kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ayet ve ayet Kur'an-ı Kerim'i indiriyordu. Her inen ayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye açıklıyordu. Sahabe o zaman kendisini de bilmiyordu. Ne yazık ki hedefini de bilmeyen bir hale gelmişti. Tamamıyla şeytanın egemenliğinde kapkara bir toplum karanlıkları yaşıyorlardı. Zulüm ayuktaydı. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine inen Kur'an-ı Kerim ayetlerini sahabeye açıkladı. Sahabeye açıkladı. Allah Teala'nın Resulü buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de, ey sahabe, siz üç vücuttan müteşekkilsiniz. Allah Teala size serbest irade vermiştir ve Allah Teala size aklı bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunları teker teker ayet-i kerimelerle Allah Teala bize zikrediyor. Üç vücudumuz nedir? Fizik bedenimiz için Kur'an-ı Kerim'de baş olarak geçiyor. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالَ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ Ant olsun ki insanı şekillenebilir kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah-u Teala. Halk edilen bir fizik vücudumuz vardır, beşimiz vardır.

bize bahşetmiştir. Muhterem izleyiciler, gördüğünüz gibi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi bize tanıtıyor ve Allah Teala görevini bize Allah'ın muradı, insanı yaratmasındaki murat, kainatı, her şeyi insan için yaratmıştır. İşte Bakara suresinin 9. ayet-i kerimesi "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi cemîan." O yüce Allah'tır ki yeryüzünde yarattığı her şeyi sizin emrinize musahhar kıldı, yani sizin için yarattı diyor. Kainat içinde aynı şey söz konusu. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde "Vesahhara lekum mâ fissemâvâti ve mâ fil ardi cemîan" min, göklerde ve yerlerde ve bunların arasında yarattığı, arzda yarattığı her şeyi sizin emrinize musahhar kıldı. Her şey bizim için yaratılmışsa insan kimin içindir? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde saklı. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki muhakkak biz Allah içiniz. Allah'a ulaşmak içiniz. وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve ölümle birlikte tekrar Allah'a rücu edeceğiz. O zaman biz kimin içiniz? Biz Allah içiniz. Allah Teala'nın haşa bize mi ihtiyacı vardır? Öyle bir şey söz konusu değil. Allah ihtiyaçtan münezzehtir. Hiçbir şey yokken o vardı. Her şeyi o yaratmıştır. Her şeyi yarattı. Kendisi yaratandır, halıktır. Dolayısıyla asla ihtiyaç içerisinde olması söz konusu değildir. En çok sevdiği bu mahluk olan insan, kainatı onun için var etmiştir. Onu da kendisi için, kendisi için demek niçin? En çok bu mahluku mutlu olmasını istemiştir Allah Teala. Allah'ın bizim için bizden başka istediği bir tek şey var, mutlu olmamız. Allah'ın bir tek dileği var, bu çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasından başka bir şey istemiyor. Bizim hedefimiz ne? Bizim de hem bu dünyada hem öbür dünyada mutlu bir hayat sürmemizden başka amacımız bizim de yok. Bizim de Allah-u Teala'nın talebi, yani hedeflerimiz çakışıyor. İşte hedeflerimiz çakışıyor olmasına rağmen ama çözüm farklı alanlarda arıyoruz. Allah Teala nasıl mutlu olacağımızı evvel emirde indirdiği bu semavi kitap, şeriat kitaplarında açıklamışlardır. Bu şeriat kitapları insanların bir kullanma kılavuzu, hayat kitabıdır muhterem izleyiciler. Biliyorsunuz bir cihaz aldığımız zaman hemen akabinde başın kartonunu açar açmaz kullanma kılavuzu geçiyor. Ve derler ki bu kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı çalıştırmayınız. Çünkü o cihazı yapanlar o yüzlerce deneme yapmışlardır. Ona göre kullanma kılavuzunu koymuşlar. İşte biz de Allah-u Teala'nın bir makinesiyiz. Bir bütün olarak nasıl bu bütün? Bir fizik vücudumuz var. Halk edilmiş bir nefsimiz var. Seva edilmiş bir ruhumuz var. Nef edilmiş, bize üfürülmüş. Bir de Allah Teala irade bize vermiş ve akıl bahşetmiş. Bu sistemin nasıl mutluluğa erebileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize gönderdiği hayat kitabında açıklamaktadır. İşte bu şeriat kitaplarını Allah Teala nebilerine indiriyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onların kalplerine indiriyor. Sahabe için görevli kılınan veya bütün ümmeti Muhammed'in nebisi, daha doğrusu kainatın nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 40 yaşında nübüvvetle vazifelendirildiği zaman ayet ve ayet Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine inzal edildi. Ve o da sahabeye tebliğini yaptı. Sahabeyi Allah'a davet etti. Sahabe Allah'ın davetine icabet etti. Şimdi İslam 7 safa ve 4 teslimden müteşekkil olduğunu hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine farz olduğunu size İspat edeceğiz, bir yetmez. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bunu yaşadıklarını, sünnet-i seniyeyi tamamıyla uyguladıklarını da yine Kur'an-ı Kerim'le size ispat edeceğiz. İki, üçüncüsü olarak göreceksiniz ki bugün yaşanan geleneksel İslam tatbikatı içerisinde 7 safanın tamamının da yok edildiğini göreceksiniz. Şu andaki İslam bir enkaz halinde. Neden? Çünkü İslam 5 şartta indirgenmiştir. Hedef emirlerin tamamı yok edilmiştir. Ve sadece şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki
insanlar

ibadet etmeli ama bu ibadetleriyle asla kurtulmamaları, işte böyle bir paket, öyle bir reçete bize vermiştir. Sadece İslam'ın 5 şartıyla yetinmiş. Kur'an'ı elimizden almıştır. Kur'an'ı yok mu etmiştir? Hayır. Kur'an'ı devre dışı bırakmış. Kur'an'ın yerine insanların yazdığı el yazması emaniye dediğimiz kitapları ikame etmiştir. Ve günümüzde bize dini öğretmekle vazifeli olan hem ilahiyat fakülteleri olsun, hem İmam Hatip liseleri olsun, hem Diyanet Teşkilatımızın temelini akaid denilen onların temelleştirdiği bir din, bir paket, bir eğitim sistemi vardır. Bu eğitim sisteminin içerisine baktığımız zaman, fredatına baktığımız zaman bu 7 safhanın tamamını göremiyoruz, hiçbirisini göremiyoruz muhterem izleyiciler. O yüzden mutluluk tamamıyla yok edilmiştir. İnsanlar bugün mutluluğu araması gereken yer olan Kur'an-ı Kerim değil, bunun dışında her yerde arıyorlar ama ne yazık ki bulmaları da mümkün değildir. İşte 7 safha 4 teslim. Kur'an'daki İslam. 1. safha, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz. Ruhen Allah'a ulaştırmayı dilemek. Farz mıdır? Farz. Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden evvel. Rum Suresi 31. ayet-i kerimesi. مُنِبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِمُ السَّلَاتُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma. Görüyorsunuz ki yine farz. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi değildir. Bir ayet-i kerime daha verelim. Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi. Vettebi sebile men enabe ileyye. Kim bana ruhunu ulaştırmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Böylece ruhunu bana ulaştırmayı dile. 3 ayet-i kerime gördüğünüz gibi dünya hayatında Allah'ın emanet olarak bize verdiği bu ruhu Allah'a ulaştırmayı dilememiz farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler mi? Bu 1. safha. Kesinlikle dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini bunu bize ispat etmektedir. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ. Onlar, sahabe için hep وَالَّذ۪ينَ diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, onlar نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ, kendilerini tağutta, yani tağut nedir? Şeytan, insan şeytanlar ve cin şeytanlar, bunun kümülatifini Allah Teala üçüne tağut diyor. Onlar kendilerini tağutta kul olmaktan kurtardılar. İçtinab ettirdiler, kaçındırdılar. Allah'a kul oldular. Nasıl? Ve enabu ilallahi. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Lahmul büşra febeşir ibadî. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bakın, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuşlar. Bu 1. kulluk, bu 1. takva. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz farz ve bütün sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Peki günümüzdeki İslam tatbikatına bakıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması farz mıdır? Bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek yok. O zaman ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek yoksa geri kalan hiçbirisi de yoktur zaten. İslam'ın 2. safhasına geçiyoruz. İslam'ın 2. safhası Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala ne yapıyor? Onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha önce Allah Teala 7 tane furkan veriyor, o an 12 tane ihsan veriyor. 12. ihsan mürşidini kendisine gösteriyor. Hacet namazı kılmanın neticesinde kendisine gösterilen mürşidin önünde tövbe ediyor.
Mürşide ulaşmak farz mıdır? Mürşit farz mıdır Kur'an-ı Kerim'de evvela? Farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet kelimesinde Ya eyyühellezine amenet takullaha vettegu ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Yani mürşidinize ulaşın. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Ve sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi, vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Farz mı? Farz. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Yalnız sana abdoluruz ve yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaşmamız için o istihaneyi senden istiyoruz diyoruz. Bir başka ayet-i kerime Allah-u Teala Cin suresinin 14-15. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ Onlardan teslim olanlar da var, kasitün olanlar da, kalpleri kastılaşmış olanlar da var. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَهَرَوْ رَشَدَ Kim teslim olmak isterse mürşidini arar, ister, taharrev eder. O zaman mürşid farz. Mürşidin Allah tarafından gösterilmesi de, kişi mürşidini seçme hakkına sahip değildir. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesi وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ السَّبِيلِ diyor. Allah'a giden yolun tayin ve tespiti Allah'a aittir. Bunu neyle Allah'a soracağız? Hacet namazıyla. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِرَةً عَلَى الْخَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُونَ اَنَّ مُلَاقِ رَبِّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyor. Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyiniz. Bu muhakkak ki zor bir iştir. Ama huşu sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir diyor Allah Teala. Mürşid farz. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar mı? Neyse ki bunu kimse inkar etmiyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi gereğince kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İnnemâ yubâyûneke fennemâ yubâyûne Allah. Yedillâhu fevkâidîm diyor. Habibi muhakkabede sana biat ettikleri zaman onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli etmesi sebebiyle o eli o anda kendi eli olarak kabul ediyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme erkek sahabeler tabi olmuş. Kadın sahabeler de Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince hepsi Resulullah'a tabi olmuşlardır. Peki bugün tabiyet, İslam 5 şartı içerisinde tabi olmak var mıdır İslam'ın ikinci safhası? Yok. Mürşide put diyorlar. Mürşit de mi? Mürşit farz değildir diyor. Mürşit bir fantazidir diyor. Kimileri de mürşide tabi olmak şirktir diyor. Mürşidi put olarak addediyorlar. Allah Teala bizimle kendi arasına kendisi hidayetçi koymuş, kendisi mürşidi koymuş. Bizimkiler kabul etmiyorlar. Şeytan kalsın diyorlar. Çünkü başlangıç itibariyle Allah ile kul arasında şeytan vardır. Şeytan başkasını sokmak istemiyor, kendisi kalsın. Ama Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine göre وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِيَاتِنَا يُقِنُونَ Allah Teala buyuruyor ki sabrımız onlardan emrimizle hidayete erdirici imamlar tayin ettik. Sabırlarından ve ayetlerimize yakın hasıl etmiş olmalarından dolayı. Allah tayin ediyor. Emrini Allah'tan alıyor. Ve hidayete erdirmek de vazifelidir bu. Allah koymuş. Günümüzde İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyet de yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel Ey Allah'ın Resulü sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra gelen dini kimden öğrenecekler? Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyor. Sahabe hepsi mürşit olmuşlar. Bakın ne diyor? Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Tabiyet yok. Hidayet de yok. İslam'ın birinci safhası insan ruhunu Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Ali İmran suresinin 73. ayet kelimesinde اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اِنَّ مُحَقَّقْ كِيَ الْهُدَى هِدَايَتْ هُدَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması
hidayettir. Ama günümüzde insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi yoktur. Bırakın Allah'a ulaştırılması. Bugün o zaman ne tabiyet var ne hidayet var. Tabiyet de hidayet olmadığı zaman İslam kalır mı? Mutluluk olur mu? Olmaz. Geçiyoruz. İslam'ın üçüncü safhası Allah'ın bize emanet olarak verdiği bu ruhu sahibi olan Allah'a ulaştırmamız. Bu hidayet olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce zikrettim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mıdır? Farzdır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "İrci ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geldiğin yere geri dön. Zariyat 50'de fefiru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Müzemil 8. Vezkur ismi rabbike ve tebetel ileyhi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah'a ulaş diyor. Allah Teala Yunus 25'te vallahu yed'u ila daris salam. Allah teslim yurduna davet eder. Kendi zatına davet eder. Görüyorsunuz ki kıymetli izleyiciler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farzdır. Ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu bize ispat ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ diyor. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına, yani ahsen kimin sözüdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Onun sözlerine tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor Allah'ta. اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ. Onlar hidayete erdiler diyor. Ve sonra da ona ulul elbab oldular diyor. O zaman bütün sahabe hidayete ermiş ve insan ruhunun Allah'a ulaştırması farz ve günümüzde ne yazık ki İslam'ın beş şartı içerisinde yok. Geleneksel İslam tatbikatının içerisinde bu yok. İslam'ın dördüncü safhası fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek. Fizik bedeni yani vecihimizi Allah'a teslim etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Ya eyyuhel ya beni Adem en la ta'budu şeytanu innehu lekun adun mubin ve ene abudun haza siratul müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Bana kul olmak ise siratul müstakim üzerinde bulunmaktır. Allah Teala bizden ahd almış, fizik bedenimizi şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimize, yani muhsin olarak Allah'a teslim edeceğimize Allah Teala bizden ahd almıştır. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler muhterem izleyiciler. Ali İmran suresinin 22. ayet-i kerimesi bu senedi bizim elimize veriyor. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 120'de فَاَنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي قُلْ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُم۪ينَ اَاَسْلَمْتُمْ فَاَنْ اَسْلَمَ فَقَدَهْ تَدَوْ فَاَنْ تَوَلَّوْ فَاَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ عَالَمُ بِذَاتِ السُّدُرِنَ اللّٰهَ بَسِرٌ بِالْعِبَادِ diyor Allah-u Teala. Ali İmran 20'de ben eğer seninle tartışırlarsa, mücadele ederlerse de ki ben ve bana tabi olanlar biz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakayım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlar da veşlerini Allah'a teslim etmişler mi? Eğer teslim etmişlerse daha önce mutlaka hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen tebliğdir. O zaman bakın sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar. Bugün sahabe kimdir diyoruz? Bize diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Ama putperestler de gördü, şeytana tapanlar da gördü ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. İhsan kim alıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah Teala onlara 12 ihsan veriyor ve onlara mürşitlerini gösteriyor. İşte sahabe, hepsi kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi, ihsanla tabi olanlardı.
Bu ayet-i kerime Ali İmran 25'lerini de Allah'a teslim ettiklerini bize ispat ediyor. İslam'ın 5 şartı içerisinde 5'in Allah'a teslimi var mıdır? Yoktur. 5. hedef emir yani safa, nefsin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşıp nefsin Allah'a teslimi üzerimize farz mıdır? Farzdır. Allah-u Teala daimi zikir farzdır. Biliyorsunuz. Zikir de farz. Çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Ne yazık ki içimiz kan ağlayarak söylüyoruz. Bugün İslam tatbikatının içerisinde ne zikir var, ne çok zikir var, ne de daimi zikir söz konusu değildir. Zikir yoktur diyor. Zikredersen olurdur. Zararı yoktur. Zikretmesen de olur. Zikir yoksa tekamül yoktur. Zikir yoksa ıslah edici amel yoktur. Zikir yoksa nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek mümkün değildir. İşte Allah-u Teala zikrin farzlığını Müzemmil 8, biraz önce söyledim. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Vezkür ismi Rabbike, vezkür, zikret bi ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle. Rabbimizin ismi nedir? El İlah, Allah. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah Allah Allah. Bu zikir farz. Çok zikir de farz. Azap suresinin 41. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenü zikrullah zikre kesirin. Ey amen olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından çok Allah'ı zikredin. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi: Çok zikri değil, daimi zikri üzerimize farz kılmıştır. فَيْزَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ Namazı kılıp bitirdikten sonra فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de veya üstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Ya insan ayaktadır, ya oturur haldedir, ya da yan üstü yatar haldedir. Dördüncü bir has söz konusu değil. Allah-u Teala daima Allah'ı zikretmemizi üzerimize farz kılmıştır. Daimi zikir demek, ul-elbab demektir. Ali İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesi ulul elbabı daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Li ulul elbab, ulul elbab ellezine onlar ki yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de ve yan üstü yatarken daima Allah'ı zikredenlerdir. O zaman ulul elbab daimi zikre uğraşanlardır, daimi zikirde olanlardır. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince daimi zikri üzerimize farz kılmıştır. Bakıyoruz sahabe hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini de Allah'a teslim etmiştir. %100 nurlandırıyor. Ve hikmetin sahibi oluyor. Sahabe hepsi daimi zikre ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi biraz önce okudum. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir ve onlar ulul elbaptır diyor. Onlar ulul elbap. Biraz önce ulul elbabın kim olduğunu Ali İmran 190-191'de daimi zikrin sahipleri olduğunu ifade ediyor. Nefsini Allah'a teslim etmişlerdi, hikmete ulaşmışlardı. Hepsi bütün nefsindeki afetler yok olmuşlardı ve nefsleri tamamıyla aydınlanmıştı. Kalp gözü, kalp kulakları açılmıştı. Allah'tan vahiy alıyorlardı ve Allah'ın gösterdikleri fizik ötesi bütün her şeyi görüyorlardı. Günümüzde nerede bunlar? Daimi zikir, zikir yok. Bırak daimi zikri. Nefsin Allah'a teslimi öyle bir şey de söz konusu değildir. Kalp gözü mü? Kalp gözünden bahsedersen sana diyecek ki halüsinasyon görüyor bu. Öyle bir şey yok. İşte din kurulu, yüksek kurulu böyle bir şeyin mümkün olmadığını, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyin yok olduğunu, olmadığını ifade ediyor. Kalp gözü yokmuş. Kalp kulağı da Allah peygamberlerden başkasına vahyetmiyormuş. Kur'an-ı Kerim'de nasiplenmeyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışlar. Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmışlar. Sadece müzikali bir şekilde okumanın dışında. Ama insanlar kitaplar yazmışlar. Ve bu kitaplar ne yazık ki bugün yürürlükte ve insanlar dini bu kitaplardan öğrenmeye çalışıyorlar. Kur'an terk edilmiş durumda muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. İslam'ın 5. safhası da gördüğünüz gibi farz, sahabe yerine getirmiş ve günümüzdeki İslam tatbikatında yok. 6. safhası irşada ulaşmak yani muhlis kul olmak farz mıdır? Farzdır.
Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi irşada ulaşmamızı farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki: وَاِذَا سَعَلَكَ اِبَادِ فَاَنِّي قَرِيبٌ اُجِبِ الدَّعْوَةِ دَائِذَا دَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُمِنُ بِاللّٰهِ عَلَهُمْ يَرْشِدُونَ Kullarım beni senden sorar, sual edeceklerse Habibim ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala burada duaya icabet etmenin bir şartı bizim de Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı kıldığını ifade buyuruyor. Ve irşadı da üzerimize farz kılmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Ulaşmış. İşte Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabe Allah'a irşada ulaştığını bize ispat ediyor. Ve Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe muhlis kul olmuşlar. قُلْ اَتُّحَجُّونَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا رَبُّكُمْ وَهُوَ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Onlar seninle tartışırlarsa, mücadele ederlerse de ki, o sizin de Rabbiniz, ben sizin de Rabbimizdir. Sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bize. Ama biz ona muhlis kul olanlarız. Nefsimizi halis kılmış olanlarız. Bütün sahabe irşada ulaşmış, muhlis kul olmuş. Ama günümüzdeki İslam tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 7. safhası muhlis olma, yani irşada ulaşmak, ne yazık ki bu da yok. Ve İslam'ın son safhası iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Muhterem izleyiciler, iradenin Allah'a teslimi kişiyi Allah Teala irşat makamına memur ve mezun kılıyor. İradenin Allah'a teslimi farz mıdır? Farz. Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimesi: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey amenü olanlar, öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. حَقَّ تُقَاتِهِ takva olsun. حَقَّ تُقَاتِهِ takva olsun. Ve siz ölmeyin. Allah'a teslim olun, ondan sonra ölün diyor. Bu teslim dört emaneti de içeriyor. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. İşte bütün sahabe Kur'an-ı Kerim gördüğünüz gibi irademizi de Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmıştır. Bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Kesin kes. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bir mazbatadır, bir belgedir. Bütün sahabenin cennetle müjdelendiğini, bütün sahabenin irşat makamına tabi İşşat makamına atandığını, bütün sahabeye tabi olunduğunu ispat eden bir belge, senet. Ama Tövbe suresi yüzde ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Buyuruyor ki وَسَابِقُنَا الْاَوَل۪ينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبَعَنْ بِيْحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَز۪يمُ O sabikuna el-evelin var ya, müsabakanın birinci, ikinci, üçüncüleri. Onlar bir kısmı mühacirinden, bir kısmı da ansardandı. Bir kısmı da ihsanla onlara tabi olanlardı. Bakın, onlara ihsanla tabi olanlardı. Ensara ve mühacirine ihsanla tabi olunmuş. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Allah onları altlarında ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur. En büyük fevzdir. Fevzul azimdir. Fevzul azim onları adım cennetine gireceğini kesin bir belge olarak bize sunuyor Allah-u Teala. Bütün sahabe mürşit olmuşlar. Mürşitlerin özelliği neydi muhterem izleyiciler? Mürşitlerin özelliğini Allah-u Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor. Buyuruyor ki مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِيَ اِلَى اللّٰهِ وَقَالَ اَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ اَسْلَمُ با
ben Allah'a teslim olup deyip de ıslah edici amel işleyerek Allah'a davet edenden daha ahsen sözlü kim vardır diyor Allah Teala. 33'te seyyiatla hasenat bir olmaz. Sen seyyiatı hasenatla tard et, söndür. Seninle o arandaki düşman olduğun kişi candan bir dost haline dönüştüğünü göreceksin diyor. Bu وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ سَابَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا زُحَزِ الْحَز۪ينَ. Bunu ancak sabrın sahipleri ve hazzül azimin sahiplerini yerine getirebilirler. Bir, demek ki Fussilet 33'te Allah'a teslim olup deyip ve ıslah edici amel işleyerek Allah'a davet ediyorlar. İki, üçüncüsü seyyiatı hasenatla söndürüyorlar. Kötülüğe karşılık iyilikle mukabele ediyorlar. Üç vasfına bakıyoruz, müşriklerin üç tane vasfı. Hepsi sahabede mevcut. Bakalım mevcut mudur, değil midir? Sahabe kötülüğü iyilikle mukabele ediyor. İşte Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimesi. هَاَنْتُمْ هَا اُولَا تُحُبُّونَ مَلَا يُحُبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. Ey sahabe, siz öyle kimseler oldunuz ki onlar size buğz ettiği halde, onlar sizi öldürmek, canınıza kast etmek istediği halde siz yine onlara muhabbet beslersiniz. Sizi öldürmek isteyen birisine muhabbet beslemek. Ne demek? Çünkü siz kitabına bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününü yaşayanlarsınız. Kötülüğe iyilikle mukabele etmenin en büyük özelliği işte bu. Bir başkası sizi öldürmek istiyor, siz ona muhabbet besliyorsunuz. İkincisi, biraz önce teslim dedik, sahabe bütün teslimlerini gerçekleştirmişler. Sahabe Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sahabe Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre fizik bedenlerini Allah'a teslim etmişler, veşilerini Allah'a teslim etmişler. Sahabe Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine göre nefslerini Allah'a teslim etmiş. Sahabe Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 tane emanetini de Allah'a teslim etmişler. O zaman sahabe teslimleri de gerçekleştirmiş. Peki Allah'a davet ediyorlar mıydı? Ne dersiniz? Ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı? Bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri izledikleri kişiler Allah'a davet ediyor musunuz? Yoksa ibadetlere mi insanları davet ediyorsunuz? Allah Teala ibadetlere mi davet edin? Kur'an-ı Kerim'de emir buyuruyor. Yoksa Allah'a mı davet edin diyor. Allah'a davet edin. Bütün sahabe de Allah'a davet etmiş. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyurur ki قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ اَنَا وَمِنَتَّبَعَنِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Ben ve bana tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar görerek, basar ederek, basiret üzere, yani kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur işte. Yani sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe görerek insanları kime? Allah'a davet etmişler. İşte görürsünüz muhterem izleyiciler, mürşitlerin üç tane vasfı: bir, teslim olması lazım, tüm teslimleri, külliyen bir teslimi gerçekleştirmesi lazım. Sahabe hepsi gerçekleştirmiş. Kötülüğe iyilikle mukabele etmesi lazım. Sahabe bunu da yapmış. Ali İmran 119. Sahabe Allah'a davet etmiş. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe görerek Allah'ın zatına davet etmiştir. Bütün sahabe mürşit olmuşlar ve irşat makamına tayin olan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği sebebiyle içi de dışı da pür nur olmuştur. Allah'ın zatıyla rüyetullah olmuştur, şereflenmiştir.
İşte sahabenin bir kısmı için söylediğimiz söz. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh diyoruz, keremallahu veşe. Allah ondan razıydı ve veşini ona ikram etmişti diyoruz. Öbür taraftan Allah görülmez diyorsunuz. Hem bunu söyleyeceksiniz hem de öbür taraftan inkar edeceksiniz. Onun için bugünkü İslam ve sahabenin yaşadığı hayat ne yazık ki bugün çok azınlık bir grup haricinde yaşanmıyor. Büyük kitleler tarafından yaşanmamaktadır. Ama Yüce Rabbimize hamd edip şükrediyoruz ki bugün Mehdi Aleyhisselam'ın dönemidir. Devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Kur'an'daki bundan 14 asır evvel gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dönem 7 safa 4 teslimi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hem farz kıldığını ispat ediyor hem de sahabenin bunu gerçekleştirdiğini bize ispat ediyor. Bu dönem hidayet çağı, hidayet dönemidir. Hidayet güneşi semalara yelken açmıştır. Ne kadar uğraşsanız uğraşın ama bu güneşi söndürmeniz mümkün değildir. Allah Teala Tövbe suresinin 32-33. ayet-i kerimesinde yürüdüğüne lütfü nurullahi befuahim. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ve ya'dallahu en yutime nuruhu velev kerihul kafirin. Ve o kafirler istemese de Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey dilemez. Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ona öğreten Allah ve o da bütün insanlara öğretiyor. Dileyen insanlar Allah'ın davetine icabet edecek. İşte bir dilek insanın Allah'ın evliyası olması için yeterli sebeptir. Bir dilek. Eskiden de o evliya. Niye eskidendi? Sahabeyle aynen hani fıtratıyla yaratılmıştır. Bizler de hani fıtratıyla yaratılmışız. Allah-u Teala ne yaratılmasında ne dininde değişiklik yoktur. Rum suresinin 30-31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi bir hakikati sevdetmektedir. Rum 30'da فَاَقِمْ وَجْهَكَ لَد۪ينِ حَنِفَ وَجْهِنِ حَنِف dine ikame edin. فَتْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِّ فَتَنَ النَّاسِ عَلَيْهَا Allah'ın yaratılış fıtratıdır ki bütün insanları bu fıtratla, hani fıtratıyla yaratıyor. لَا تَتْوِيلَ لِخَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın yaratılmasında bir değişiklik yoktur. ذَلِكَ دِينِ الْقَيُّمُ Kaim olan dini de budur, hanif dinidir. لَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların çoğu bilmez. İşte bu hanif dinini yaşayabilmek için 31. ayet-i kerimesinde مُنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَتَّقُوهُ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma, şirkten kurtul. O müşriklerden olmayınız ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlar. Her fırka, her hizip kendi elindekiyle ferahlanıyor. Muhterem izleyiciler, İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilmek, hanif dininin ikinci temeli olan tevhidi gerçekleştirmekle mümkündür. Bu tevhidi gerçekleştirmek de Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruhu sahibi olan Allah'a ulaştırmayı sadece ve sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz takdirde onu kendisine ulaştıracağını garanti eden Allah'tır. Kıymetli izleyiciler, hepinizin bu emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmasını dilemenizi Yüce Rabbimizden diliyor ve sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum inşallah. Gördüğünüz gibi kainatın göz bebekleri olan sahabeyi değil bir saatte yüzlerce binlerce saatte anlatmak mümkün değildir. Her birisi bir güzellik abidesi. Onlar mutluluğu iliklerine kadar yaşadılar. Onlar hanif dininin yaşayan güzide bir topluluktu. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kainatın göz bebekleriydi. Kur'an'daki İslam ve sahabenin yaşadığı hayat, sahabenin hayatı adlı sohbetimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

ise Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk Aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor taguta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple taguta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevu tagute en yabuduha ve enabü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve taguta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da taguta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta taguta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücük kız çocuklarını küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu. Kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı.
Hani ise ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah-u Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe de bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize. Bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emri veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha artıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala İnsanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve
Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İrşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesin bir, kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim, bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor. Bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah-u Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki yedinci safayı da, iradenin Allah tesmini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallah diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Bunun adına

kesin söz alıyor. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da yani başka insanlarla ilişkilerimizde de Allah ile olan ilişkilerimizde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah-u Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah-u Teala sulh ve sükuna yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah-u Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun Hakk-ı Tukati-i Takva'ya kadar ulaştığı Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği Tövbe 100'de açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah-u Teala. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah-u Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah'a teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah-u Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar

münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz. Hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere, dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor. Göğsünden kalbine yol açılıyor. Ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala mürşidi mutlaka Allah'laşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrilen imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yeşti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2, 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise
asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara ahsenül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül hüsnaya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes
mutlaka üçüncü kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 positive situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor.
ruh da ona yardımcı, şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, üçüncü kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, Adın cenneti. İradesinde Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış. Sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kula sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşide tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor.
Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ulelbap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler Mihr Vakfı'nın mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha ve as salavat Allah'a mesale ala Muhammed Neyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere, problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin basiret üzere
Yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sabikun el evvel, evvelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi İyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden.
Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala.
Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları ameni olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da amen olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar. İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim,
huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kâfi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu

bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların, cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler.

Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetu cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim,
Biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim,
sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal Rahim Esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını
sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmit talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbinin içine girer ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine, mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Kişi evliyalığın 1. makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah-u Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hüddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik, hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir.
gelen fasıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zülmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zülmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa, gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlere. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken,
mutsuz olmak neden? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ya Rabbi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a inanmak bir insanı hidayete erdirir mi? Hayır. İnanmak tek başına hiç kimseyi hidayete erdirmez. Allah Teala Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. O kişinin Allah'a inanmasının yanı başında ikinci muhteva olarak mutlaka beraberinde gelmesi lazım. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Yani Allah'a inanmak bir kurtuluş değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da bir kurtuluş değil. Farz olduğuna inanmak da bir kurtuluş değil. Mutlaka iradesini kullanarak Allah'a yönelmesi lazım. İşte Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İradesini kullanmalıdır. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla tahakkuk eder. Bütün kavimlerde ve bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşar. O Resul kendisine tabi olunarak insanları hidayete erdirmesi için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. İşte ayetlere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Hidayet nedir? Bakara 120. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ. De ki şüphesiz Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa ölümle ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli meleklerdir. Ama hayattayken ruhu Allah'a ulaştıran, erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. Herkesin ona ulaşması söz konusu değil. Allah-u Teala kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul hayatta ise o asaretin devrin imamıdır. Enbiya 73'te Allah-u Teala ve cealnâhu meymeten yehtûne bi emrina ve uhayna fiyel hayrâti ve akâmus selâti ve etâdü zekât ve kânûlen âbidîn. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi, hayırlar işlemeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nasıl her devirde hidayete erdiren devrin imamı tek kişi Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ise, Nebi Resulullah arasında fetret dönemi var. Onların olmadığı dönemlerde bir kişiyi Allah Teala Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bin emrâ. Minhum dediği, o dönemde yaşayan kavim resulleri arasından bir kişiyi Ali İmran 179'a göre seçer ve ona gaybi bildirir. O da Secde 24'te vekaleten devrin imamı olarak
Allah tarafından tayin edilir. Hidayete erdiren bir tek kişidir. Ama hidayete vesile olanlar çoktur. Herkesin yanı başında hidayete vesile olan bir kişi vardır. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Bütün kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'a temsil ediyor. Tüm veli mürşitler kavim resulünü temsil ediyor. Ve hepsi vesiledirler. Yani her devirde hidayete erdiren bir kişi var. Hidayete erdiren vesile olanlar çoğunlukta. Ayet-i kerimeler gayet açık. Zahidler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, veli resuller, kavim resulleri, veli müşte kavim resulleri, bunlar hepsi devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar. Yedi gruptur. Mutlaka herkesin yanı başında bir kişi var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki faydasız ilmin sahibi alimlerle beraber olmayın. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse. Yani neyle beraber olun? Riyayı ihlasa, kibri tevazuya, şüpheyi yakine ve dünya sevgisini zühde dönüştüren alimlerle beraber olun. Dolayısıyla bunu saydıklarım hepsinin hepsinin afetlere yer kardeşimiz onu gösterebilirse o zaman ikinci sual hidayetin yaşanması için Kur'an-ı Kerim'i okumak tek başına yeterli mi? Hayır. Her devirde mutlaka öğrenen ve öğretenler vardır. Kur'an-ı Kerim, Kur'an sadece amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, uzuvları kapalıdır. Bu sebeple Kur'an okuduğu takdirde anlayamayacağı, işittiği zaman anlayamayacağı mühürlü olan kalbin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Kur'an'ın tilavetle okunması, manasına bakmadan salt okumasıdır. Ama hidayetle okumak, Kur'an'ın manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar sadece hidayet üzere olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. Her şey onunla başlar. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Ankebut Suresinin 48 ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. مَا كُنْتَتْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Yani okuma yazman yok. Okuma ve yazma. Öyle olsaydı batılda olanlar boş konuşan elbette şüphe ederlerdi. Öyleyse salt okuma hiç kimseyi bir yere ulaştırmaz. Baş gözüyle Kur'an'a bakıldığı zaman sadece yazıyı görürsün. Harfleri yan yana getirdiğin zaman o yazıyı okuyabilirsin ama hedef o ayetlerin manasına vararak okumaktır. Bunu da Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı 3 grup insandan bahsediyor. Kalbinde zeyh olanlar,
rasihun ve ul elbab. Ul elbabın müteşabi ayetleri manasını bilebileceği, Kur'an'ı onlardan öğrenmemiz gerektiğini buyuruyor. Kalbinde zey olanlar zaten onlar fitne çıkartıyorlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Huvellezi enzel aleykel kitabe minu ayatin muhkematin ünnev hüküm mitabi ve uhura muteşebihat fe emmen lezine fi kulübün zeyn yetebine ma teşabihe ve min yumtiga fitnete ve btiga tebile. Yani fitne sebebi olurlar. Ulaşmayı dilemedikleri için başkasının dilemesine mani olanlar.

İster ulul elbab desin, ister ehli zikir desin. Bunlar daimi zikrin sahipleri. Ve zaten öyle az evvelki hadiste de ifade edilen alim bu özelliğin sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Bu sebeple Kur'an tilavette de hidayette okunur. Üçüncüsü var. Kendilerini hidayete zannedenlerin kıyamet günü yaşayacakları pişmanlık fayda verir mi? Hayır. Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhimü delale. Bir kısmı bir fırka hidayete erdi. Yani bu fırka inacedir. Geri kalanın üzerine delalet hak oldu. Zuruf 36'da Men yahşu an zikrurrahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve 37'de, Zuruf 37'de Ennehum leyseddüne an sebili ve yahsabune enne muhtedun. Bu Rahman'ın zikrinden göz yumanlar, kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse şeytan ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. O kendisini اَنَّمْ لَيْسَدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ O Allah yolundan saptırır. Ne yapar? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın varışı, dünya hayatında onun anlaşması yoktur. Bunu diyor kişi, yoldan saptırıyor. وَيَحْسَبُونَ اَنَّمْ مُحْتَدُونَ O kendisini hidayette zannediyor. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin ne olduğunu bilmedikleri için yedi sabahın hiçbirisini yaşamadıkları halde kendilerini hidayette zannediyorlar. Kendileri hidayette saydıkları için başka insanların hidayetini de aynı çerçeve içerisinde kabul ediyorlar. İslam'ın beş tane şartını yaşıyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. Bir millet, bir ülke, bir kıta dünya için değil, kainatın hidayete ermesi söz konusudur. Evet, bir millet değil, bir ülke değil, bir kıta değil, dünya için değil, kainatın hidayete ermesi söz konusu. İnsanları unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şeyle fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Davetül Arz.

0: kişinin gözünden perde kaldırılıyor. Ölen insanlarla kişi konuşmaya başladığı an artık o kişi iman etse de geçerli değil. Deccal ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Tövbe sona ermedikçe yüce sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani o noktaya kadar tövbe yapılabilir. Deccal ve Dabetül Arz. Allah razı olsun. Konumuz ilgi halkamıza sorular yönelik bir videomuz var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesi de emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İbadetin yapması, dualarını etmesi, Allah'a içinde imanın bir yaşamasını anlıyorum.
3: O bambaşka bir duygudur. Çünkü insan gönülden Kur'an'a aşıksa, Rabbime aşıksa, nasıl Peygamber Efendimiz görmeden aşık olduysa biz de öyle aşık olmamız lazım.
4: Allah'a ulaşmak demek diyor ki eğer beni görmek istiyor

0: Görürseniz ben size bir çift göz verdim. Kilometrelerce ileriyi görüyorsunuz. Siz de bir göz yaratın da görelim.
1: Peki sizce yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
2: Dualarımızla, namaz kılarak ulaşabiliriz. Okuduğumuz Kur'an'la ulaşabiliriz.
0: Allah'ın emirlerini yerine getireceği harfiyen. Bir tane bile yanlış yaparsanız da dinden çıkarsınız. Yanlış kabul etmiyor.
3: Onun yolunda gitmek, namaz kılmak, dua etmek, Kur'an okumak, hacca gitmek, ne bileyim zekat vermek.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi hidayete nail olmuşlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz? Ha,
0: tabii ki. Ben de istemişimdir ve istemekteyim. Şimdi Allah'a ulaşmak, Allah dostu olmak. Bu çok güzel bir şey. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
0: Ben de senin dostlarının velilerinin arasına girmek isterim elbette.
3: Bu duayı kalbime indir Allah'ım. Amin.
4: Misafirimiz bir tane bile yanlış yaparsanız dinden çıkarsınız. Yanlış kabul etmiyor dedi. Yapılan bir tane hata insanın dinden çıkmasına mı sebep oluyor? Hayır. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde herkes hata yapabilir ama hata yapanların hayırlısı tövbe edenlerdir. Aslında dine giriş ve dinden çıkış bu kadar kolay ifadeler değildir. Kur'an'ın hükümlerine baktığımız zaman dinin içine olmak, şimdi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kur'an-ı Kerim'imize göre de dine girmek bu standartlarda gerçekleşir. Dinden çıkmak da kişinin fıska düşmesi, tekrar küfre düşmesi manasına gelir ki o zaman da Allah-u Teala kalbin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar, kalbi tekrar mühürler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde dinden dönen pek çok insan olmuş. Allah-u Teala o insanlara iki defa daha Allah'ın yoluna girme imkanı tanımış. Gerçekten baktığımız zaman Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı da aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا Bütün günahlarınızı mağfiretmeye kadirdir. Fatır 5'te ise يَا اَوْيَا النَّاسُ اَنَّا وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُعَنْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ Sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Golucuk kalkan kalkıyor ve şeytan devreye giriyor. O kişinin zikri azalıyor. Dünya hayatına muhabbet zikri azaltır. Allah'ın zatına muhabbet dünya hayatına düşkünlüğü azaltır. Zahitler, dünyaya değer vermeyen, Allah'ı öne geçirenlerdir. Fasıklar, dünyaya muhabbet duyan, Allah'a değer vermeyenlerdir. Kur'an hükümlerine baktığımız zaman, kesinlikle zikri ön plana almamız gerekir. Hücret 14'te قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar dedi ki biz müminli olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz mümin olmadınız. وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا İslam dairesine girdik deyin. وَلَمَا يَلْقُلْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Tezkik kademelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tezkik kademelerinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezkik kademeleriyle bir bir ruhumuz vücuttan ayrılır ve Allah'ın zatına ulaşır. Kişi ermiş evliya olur. Ama marifet oradaki 3 saatlik zikri koruyabilmektir. Eğer kişinin dünyaya muhabbeti, terazinin bir kefesinde dünyaya muhabbet, terazinin diğer kefesinde Allah sevgisi. Eğer kişinin dünyaya muhabbeti artarsa, Allah'a muhabbeti azalırsa, o zaman fıska düşer. Münafıkun suresinin 9. ayet kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulukum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Men yefal zalike fe ulakemul hasirun. Kim bunu yaparsa onlar hüsrana düşecekler. Yani fıska düşecekler. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayet ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın varlığını birebir içinde hissetmesi, yine namazını ihlal kılması.
3: Gönülden sevmişler Rabbimi. Onların yanındalar. Bizler de keşke öyle olabilsek.
0: Allah'a ulaşmak için aracıya gerek yoktur. Allah'a direktmen ulaşabilirsiniz. 5 vakit namazda Allah'la direkt karşı karşıyasınız. İkinci bir kişiye bence gerek yoktur. Tamam, inanmıştır. Ona saygı gösteririm. Mürşittir. Arkasında cemaati vardır. Hürmet ederim, saygı gösteririm ama Allah'a ulaşacaksam Allah'la yalnız konuşurum ve bunu namazlarda ve duaların kabul olduğu saatlerde gerçekleştirebiliriz.
1: Peki günümüzde de mürşitler var mıdır?
2: Muhtemelen var, çünkü benim öyle tanıdığım insanlar da var, akrabalarım da var.
3: Onların duasıyla şu an hayattayız. Onların duasıyla geleceğimizi kurtarıyoruz.
0: Günümüzde de vardır ve var olacaktır. Mehdi sahibi zaman mesela 12. imamımızdır. Mehdi sahibi zamanın zuhuru olacak diye geçiyor tabirlerde. Biz Mehdi sahibi zaman inşallah yakalarız ve inşallah onun devrinde yaşayabiliriz.
1: Peki o gerçek mürşidi nasıl bulabiliriz?
2: Yani o çok zor olabiliyor.
3: İstesen gönül gözünde bulursun. Yeter ki sen iste. O Rabbim sana onu gösterir.
4: Bir misafirimiz mürşit konusunda aracıya gerek yok. 5 vakit namazda Allah'la direkt karşı karşıyasınız. İkinci bir kişiye gerek yok. Mürşide tabi olmadan yaşanan maneviyatla tabiyatla sağlanan maneviyat arasında fark var mıdır? Vardır yani. Namaz müminin miracıdır. Kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde kalbine iman yazılmaz. Mürşide tabiyetle kişi yediği nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği zaman kalbine iman yazılır. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çevirir. Yediği nimet ve ruh vücudu terk eder. Kişi hidayete erdikten sonra o kişinin ruhu huzur namazına iştirak eder. Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. Miracı yaşayanlar ancak kalplerine iman yazılanlardır. Mürşide tabi olmadan ben namaz kılarım, Allah'ın huzurunda yerimi alırım olayı geçerli değil. Çünkü Araf 40'ta وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَخْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبْوَابُ سَمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Kimdir ayetleri yalanlayan? Allah'a ulaşma dileği var. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir de Allah'a ulaşma daveti var. Bu dileğin sahibi değilse, Allah'a yönelen birisi değilse, o kişi mürşide ulaşmaz. Mürşidi kabul etmeyen bir kişi Allah'a ulaşma ile alakalı ayetleri yalanlayan birisidir. Ona gök kapıları açılmaz. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ بِسَلَاتِمْ خَاشُونَ Müminler namazlarında huşu içinde olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Onlar hayattayken ruhlarının Allah'a ulaşacağından emindirler ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşacağına da inananlardır. قَدَّ فِي الْحَلْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَرَاتِمْ خَاشُونَ Yani bunlar kalplerine iman yazılanlar. Öte yandan Maun 4-5'te Allah Teala فَوَيْلَ الْمُسَلِّينَ O namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Yani namazdan gafil olan bir kişi söz konusu. Kişi mürşidine tabi olduğu an namazlarında namaz bir zikir olması hasebiyle zikirde ise Allah'ın katından Zümer 23'e göre rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat gelecektir. Mücadele 22'ye göre kalbine iman yazılmışsa o zaman bu nurlar peş peşe insanoğlunun mahiyeti yaşayabilmesi Allah'ın Rahim esmasıyla mümkündür. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması sizin üzerinizde de hüküm ferma olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi gaybde Rahman'a huşu duyan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi gaybde Rahman'a huşu duyan kişidir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Feyz de Allah'tan bir nurun adıdır. İnsana hayatiyet verir, manevi hayatı destekler, dersler eve geliştirir. Feyz mürşide gönderilir. Mürşide gönderilen bu feyz başkalarına dağılır. Allah Teala bu feyzi insanların kemal derecelerine ulaşmaları için bir vesile sayar. Hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam. Özlem ve Hasret'le ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Size bir sorum olacak inşallah Efendimizin dinleyiciyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının hidayete erdirememesindeki hikmet nedir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden, ellerinizden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual, Peygamber Efendimiz'in amcasını hidayete erdirmemiş olmasının hikmeti nedir? Amcasını hidayete erdirmemiş olmasının hikmeti, amcasının davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilememesidir kalpten. Kasas 56'da اَنَّكَ لَا تَهْتِ مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdiğine, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. لَاكِنَ اللّٰهَ يَهْتِ مَنْ يَشَى Allah dilediği hidayete erdirir. O muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Arap 186'da Men yudlullahu felâ hadiyele. Allah ki bir hidayete bırakırsa onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur artık. Allah onu hidayete bırakmıştır. Öyleyse Kasas 56 insanlar sevdiklerini hidayete erdiremezler. Ancak Allah hidayete erdirir. Allah Tevrat 27'de dilediğini hidayete bırakır. Delalete bıraktığı insanlar için artık bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Dilediğini hidayete erdirir. kimi hidayete erdirir? Kendisine yönelen kişi. Nitekim amcasını hidayete erdiremeyen Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz, Vahşi'yi, amcasını öldüren, Hazreti Hamza'yı şehit ettiren Vahşi'yi de hidayete erdirmiştir. Allah Teala bunu nerede söylüyor? Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Sen ve enneke le ta'ti ila sirat-ı müstakim. Sen sirat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Allah razı olsun. Yunus 7-8 ulaşmayı dilemeyenlerin ayetlerden gafil olduğu kazançlar sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah-u Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılmış. Sizce İslam'ın yaşanmasında zikrin önemi nedir?
0: İcraat yerine geldiği an geçerlidir. Şimdi lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat olması lazım. Kişi eğer icraatı varsa abdest alıyor, namaz kılıyor, Allah yolunda gidiyor. Ama giderken mesela sapıyorsa o da onun yanlışıdır yani.
3: Allah'ı zikrediyorsun. Onun yolunda yürüyorsun. Gece gündüz zikretmek kadar güzel. Kuşlar bile ayrı. Onlar cıvıldıyor. Allah-u Teala'yı zikrediyor. Rüzgar üstüğünde, rüzgar estiğinde o bile Allah-u Teala'yı zikrediyorsak ne güzel bir durum.
2: Allah'ın bizim varlığımızı anlamasını sağlar. Yani ya varlığımızı biliyor tabii de yani bizi daha bir benimsemesini sağlar.
1: Peki zikir yapmak insana neler kazandırır?
0: Ne kadar çok eğilirse, ne kadar çok dinlerse, ne kadar küçük yaşta başlarsa, bak bu da önemli, ağaç yaşken eğilir, çok daha faydalı olacaktır ve insanlığa ışık tutacaktır.
2: Huzur katar mesela, huzur, bir umut katar, o tarz şeyler katabilir.
3: Dinini en güzel bir insan olur. Hiçbir şey unutur, sadece Rabbimi düşünür, sadece orayı düşünür.
4: Misafirimiz ağaç yaşken eğilir, ne kadar küçük yaşta başlarsa çok daha faydalı olacaktır ve insanlığa ışık tutacak. Küçük yaşta dini eğitim almamış insanların Allah yolunda insanlığa birer ışık olması mümkün değil mi? Tabii ki mümkün, çünkü Allah Teala İsra 45'te ma kunna muhazzebine hatta nebese Resulü. Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde mutlak surette şu sual kendine sordu. Yaşadığın zaman dilim içinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resul nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse bütün mesele o Resul geldiği zaman daveti kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Zümer 53'te günaha ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluştadır. Fatır 5'te de bu kurtuluşta olanlar hidayete erdikten sonra eğer kişi zikrini azaltır, dünyaya düşkünlüğü artar, şeytan da onu Allah'ın affına gönderirse o zaman tamamen kazandıklarını kaybeder. Allah-u Teala öyle bir tövbesi var ki o tövbeyi yapan kişi mutlak kuzen bütün günahların affedildiğini yetmez. Affedildikten sonra sevaba çevirdiği bir hüviyete kavuşuyor. Mürşidlerine yapılan tövbe. Yolunda o insanlar büyük günahlar işledikten sonra bir de bakıyorsunuz ki Allah'ın bir sevgilisi oluyorlar. Benim sahabim gökteki zar gibidir. Kim onlara tabir olsa mutlaka hidayete erer. Nereden biliyoruz bunu? Sahabenin değişiminden biliyoruz. İşte Vahşi, Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmesine rağmen bir sahabi oldu. Rabia Sultan her türlü günah işlemesine rağmen bu dereceyi nereden aldın dediğinde benim senedim seyyiatımdır. Seyyiatın mürşidinde sevaba çevrilmesi onu güzelliğe ulaştırmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim vardı, arz ediyorum. Hidayeti asli manasından uzaklaştıranların ve gizleyenlerin vebali nedir? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hidayeti asli manasından uzaklaşmaya çalışan veya gizleyenlerin vebali nedir? Bakara 159 ve Ahzab 67 bunu ifade ediyor. Hidayeti Allah Teala emrediyor. Bunun için kitaplar indiriyor. Nerdiği kitaplarda hidayeti insanların üzerine farz kılıyor. Hidayeti farz kılmasına rağmen Türkiye'deki mevcut olan 22 tane Kur'an mealinin aşağı yukarı hepsinde hidayet net olarak gizlenmiş durumdadır. İnsanları hidayete ulaştıracak Allah'ın ispat vasıtalarını gizleyen insanlar sadece kendi günahları sebebiyle değil, başka insanların da delalete sebep oldukları için hem Allah'ın lanetine hem de bütün lanet edenlerin lanetine muhatap olacaklardır. Yani onların cezası ebedi cehennem. Vebali o delaletine sebep oldukları insanların da günahlarını yükleneceklerdir. Lanet kendi günahının dışında başka insanların günahının yüklenmesini de ifade ediyor. Suallere geçiyoruz inşallah. Masya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam dinini gerçek anlamda yaşayabilmek nelere bağlıdır? Açıklayabilir misiniz? İslam dinini gerçek anlamda yaşayabilmek tıpkı sahabe gibi Kur'an'ı öğrenip yaşamak ve öğretmekle mümkündür. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'de dinin yaşanabilmesi için hedefler var ve vasıtalar. 7 tane hedef ve bu hedefler ulaşabilmek için 7 tane vasıta söz konusu. Hedef, eğer devreden çıkmış vasıtalar hedefin yerine geçmişse artık o insanın Allah'ın kutsal kitaplardaki beyan ettiği dini yaşaması mümkün değil. Nitekim Mennevile Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ümmetimden arası Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam en hayırlı olmasının arkasında Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve de Allah'ın emriyle öğretmesidir. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rahmetiyle Rahman esmasının tecellisi farklı şeyler midir? Allah'ın rahmeti konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Ama mürşide tabiyet Rahim esmasıyla Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini buyuruyor. İşte Kaf 33'te Men haşiye Rahmane bil gaybi ve cabi kalbin minib. Allah'a yönelen kişilerin gaybde Rahman'a huşu duyanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Rahman'a huşu duyanlar. Ama mürşidin de 12 tane insanla tabi olanların da Yusuf 53'e göre ama uberru nefse enne nefse le emaretin bisuy ila ma rahime rabbi. Mürşide tabiyet Rahim esmasıyla tecellisini ifade ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra iblisin bizi tekrar eski halimize düşürmek için ne tür tuzakları olabilir? Kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı 33 bin zikir seviyesini koruması yolda kalmasını sağlar mı? Evet, 33 bin zikri sabit bırakıp düşme gerçekleşmese, 3 saat zikrin altına düşmese o kişi yoluna devam edebilir. Ama en güzeli nedir? En güzeli zikri artırmaktır. Gerçekten ruh Allah'ın zatına, Allah'ın garantisine ulaşır. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Ama koruyucu kalkan kalkar. O zaman kalktıktan sonra insanların iki tane düşmanından bir tanesi şeytan, serbest. Diğeri de nefsimiz. Nefsimizin %49'u şeytanın %100 tesir sahasına açıktır. Nefs ve şeytan bir de tembellik devreye girdiği takdirde yavaş yavaş dünyaya düşkünlük başlar. Ama bu nedir? Zikrin azalmasını sağlar. Yani o kişi kendisi için yaşar, devam ederse zikir azalmasının içerisine girer. Evvela zikir azalması ruhsat, Allah ona yaptıklarını güzel gösterir. Daha sonra da şeytan devreye girer. Şeytan ona yaptıklarını güzel göstererek tamamen kazandıklarının kaybolmasına sebep olur. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde Allah bu konuyu açıklıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücut tesliminin en önemli faktörü nedir? Bu hedefe nasıl ulaşabiliriz? Fizik vücut tesliminin en önemli faktörü, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bir bedevi geliyor diyor ki, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Muhsin kul ol diyor. Muhsin kul fizik vücudunu teslim eden kişidir. Bir sene sonra geldiğinde ben Muhsin kul oldum mu ya Resulullah? Komşularına söyle diyor. Öyleyse Muhsin kul zikri açısından Allah'ı öne geçiren kişidir. Muhsin kul diğer insanları da evvela Allah'ı öne geçiren ve diğer insanları da kendine öne geçiren bir insandır. Allah razı olsun. Zonguldak'tan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufun sıkıcı ve monoton hayat standartlarından kişiyi kurtarmadaki rolü nedir, açıklar mısınız? Sıkıcı ve monoton hayat nefsle yaşanan bir hayatın adıdır. Tasavvuf ise Allah'la bile olmanın, Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşadığın, daha ötesi mutluluklara kapı araladığımız ve üst seviyede mutlulukları yaşadığımız bir hayatın adıdır. Allah-u Teala mutluluğun adresinin Allah'ın zatı olduğunu buyuruyor. Ve Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek, sadece mutluluklardan oluşan bir hayatı ifade ediyor. Tamam hocam, Malatya'dan bir karşı mümin kulağından suların sözü ile Efendimizin sohbetini dinlemek arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Evet. Kişi sohbettedir. Feyza kulyal kulani festemüyle ve enzetüle alakum turhamun. Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde Kur'an kıraat edildiği zaman susun, dinleyin, böylece rahmete kavuşursunuz. İşte Efendimizin sohbetini dinleyenler bu standart içinde dinlerlerse mutlaka Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. Bağlantı var inşallah. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşidimizi her konuda nasıl öne geçirebiliriz? Sevgili kardeşim, mürşidimizi öne geçiyor doğumuzu neyle? Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyetle, onun emrine itaatle gerçekleştirme. Allah-u Teala Kur'an'da bunu vaaz etmiş ama o Kur'an'daki emri bize ulaştıran mürşidimizdir. Bu bize dünya saadetinin yarısını. Ama fizik vücut tesliminde mürşidimizi öne geçirmek, onun harfiyen emrine itaat etmek, bir ölünün öğretmenine teslim olduğu gibi teslim olmak. Daha sonra da daimi zikirle en üst seviyedeki mürşid sevgisi ve Allah sevgisine ulaşabiliyoruz. Çünkü artık daimi zikirdeyiz. Her konuda mürşidimiz bizden öndedir. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfağımda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları, hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum, üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere, yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren 4 tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Ondan evvel Hristiyanlık gelmiş. Daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hazreti Musa, Musevilerin, Hazreti İsa, Hristiyanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın
peygamberleri olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı, bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı denemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplı dinde de aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ül Nebiyyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ül Nebiyyin'dir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir.
Bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insana da verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluku Allah-u Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah-u Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah-u Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devinde, her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Onu da Allah-u Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Atem-i Nebi'in diye geçer. Nebilerin itham bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi Atem-i Nebi'in, o Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir. O resulüne emredecektir. Emirlerini ona bildirecektir. İşte bu görev
kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir. Ama son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecekler. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek olması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Sittetin müntahaya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır. Hacca gitmek farzdır, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya?
teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, ki bu bir dizidir, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak dört tane safı gösterir. Aslında yedi safadan oluşur ama teslimler dört safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün

teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka bay abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, 7 tane gök katını birer birer aşacaklar, sonra 7. gök katında 7 tane alemden geçecekler soldan sağa doğru, sonra da 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak. Veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safhalarsa 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. Fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene 7. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

dikkat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah'ına mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet, yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var, sırasıyla konuşursak, Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması, bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse, üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder.
Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya sonucunun var olabilmesinin arkasında ne var? Müslümanların, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dinin de Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safa, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sıddet-i Müntaha'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık
Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikey bir yolculukta sıfatın müntahaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse 2. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu 3. kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasından fizik bedenin, arkasından nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimet diye düşünüyoruz. Sizlerle beraber biz bir bütünüz. Allah Teala bize, biz de size. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliniz ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bir mecburiyetiniz var. Bir zorunluluğunuz var. Sevmek mecburiyeti. Sevmek zorunluluğu. Sakın şeytanın dediklerine aldanmayın. Şeytan bütün insanlara sev beni, seveyim seni ilkesini kabul ettirmek ister. Bu şeytanın ilkesidir. Yani hiç kimsenin bir başkasını sevmesinin mümkün olmadığı bir dünya hayatı ifade edilir bununla. Sevgili kardeşlerim, eğer ben düşünüyorsam ki o beni sevsin de bana hissettirsin beni sevdiğini, o zaman ben de onu severim. Peki karşımdaki insan da aynı şeyi düşünüyorsa, o da şeytanın bu sev beni seveyim seni ilkesini benimsemiş biri ise, ne o bir adım atacak benden ona sevgi gitmediği için, ne de ben bir adım atacağım ondan bana sevgi gelmediği için. Yani bir ömür boyu bu iki insanın arasında bir sevgi halesi oluşmayacak. Sevgi günleri açmayacak. Sevgi bu iki insanı birbirine yaklaştırmayacak. Hep karşısındakinden bekleyecekler. İşte biz insanların aile hayatında en çok sıkıntı çektiği olay budur. İki taraf da karşısındakinden sevgi besler. Ama bu sevgiyi kendilerinin göstermesi zorunluluğundan hiç haberdar değillerdir. Eşim beni sevmiyor. Hep şikayetler bu yönde. Biz onlara soruyoruz. Peki sen eşini seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peki onun senin bu sevginden haberin var mı dediğimiz zaman, onun haberi var mı senin onu sevdiğinden? Bu sualin cevabı tıs oluyor. Cevap yok. Neden? Çünkü belli etmemiş. Sevmiş sevgisini sevmesine eşini fakat belli etmemiş. Eşi onun kendisini sevdiğinden haberdar değil. İkisi de bizimkilerin o beni sevdiğini göstersin de o beni sevsin ben de onu seveyim hedefinde. Peki sevgili kardeşlerim ne olur? Onu beklemeseniz de siz bilirseniz onu sevdiğinizi ne kaybedersiniz ki? Sevginin tomurcukları böyle ortaya çıkar. Sevgi bir güldür. Onun tomurcuğu sevenin sevdiğini belli etmesidir. Sev beni seveyim seni değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni sev. İdealimiz bu olmalı. Sevgimizi açık ve kesin bir standartta karşımızdaki kişiye ulaştırmalıyız. Bizim mescidimizde her namazdan sonra bir sevgi merasimi yapılır. Herkes
birbirini kucaklar, namazının hayırlı olmasını diler Allah-u Teala'dan ve seni çok seviyorum der. Kiminle herkes, kimler varsa herkes, mutlaka diğer bütün arkadaşlarıyla namazdan sonra bu kucaklaşmayı yaparlar, yaparız. Ne olur? Bizim mescidimizin tavanı seni seviyorum sözcüğünden titrer. Hazreti Ali'yi hatırlayın, ne diyordu? Ey benim sevgili kardeşlerim, ben 30 yıl evvel bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını bilirim. Ne oldu sizlere diyor. İşte bizim de mescidimizin tavanı hamdolsun ki inler. Aynı anda 30 kişi, 40 kişi birbirine seni seviyorum demektedir. Ve bu sesli olarak söylenmek mecburiyetindedir. Onun için son derece hoş bir tablo çıkar ortaya. Herkesin sevgisini açık bir şekilde yüksek sesle belirttiği bir güzel muhteva. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanların sizi sevmesini mi istiyorsanız? Bu sizi mutlu mu edecek? O zaman düşünün. Sizin de başka birisine sevdiğinizi söylemeniz onu mutlu edecek. Evvela tasavvufun temel ilkesinden bahsedelim. Tasavvuf, başkalarını mutlu kılma öğretisidir. Unutmayınız ki mutluluğunuz, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun o kadar üzerine bina edilebilir. Her bir başkasına verdiğiniz mutluluk, sizin mutluluk evinizin bir tuğlasıdır. Ve de sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe sevmek ikinci etaptır ve eğer siz sevmezseniz hiç oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bazen düşünüyorum. Acaba Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bunca ilmi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, iradenin teslimi, bütün bu safhaları birer birer detaylarıyla, onca ayetle Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, hanginizin Kur'an-ı Kerim'den haberi olacaktı ki? Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dini Allah'tan değil de kitaplardan, okullarındaki öğrenenleri görmüyor musunuz? Onların hiçbir şeyden haberleri yok. Şeytanın insanları mutluluktan ayırmak ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak konusundaki o korkunç hedefini evvela Museviler üzerinde, Yahudiler üzerinde, sonra Hristiyan aleminde, sonra da İslam aleminde nasıl gerçekleştirdiğini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte din adamlarımız var. Biz diyorlar, öğretmenlerimizden şunu öğrendik. İslam'ın beş tane şartı vardır. Hadis-i şerifi de ezbere biliyoruz hamdolsun der diyorlar. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güya ona diyor ki bir namaz kıl.
2 oruç tut, 3 zekat ver, 4 hacca git, 5 kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, girmezsin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, yani Allah'ın insanı yaratmaktan muradı ne? Bir tek hedefi var. İnsanları mutlu kılmak. Allah Teala sizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Sadece bu kadar. Allah Teala bizi yaratan o. Neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün boyutlarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve de istediği şey sadece cennet mutluluğu değil. Onu sadece onu isteseydi Allah'a ulaşmayı dileyin derdi ve bırakırdı. Herkes birinci kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılınırdı. Neden? Birinci kat değil de üçüncü kat. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına alınır ve mürşidine ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin zaten sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bedavadan kılar. Sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeşte ve ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'ın zatına ulaşmak olduğu, ulaşmayı dilemek olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. O kişi yolculuğun başlangıcında Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişi aslında hiçbir şey yapmadı. Çünkü bütün bunları ona yaptıran Allah garanti vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Başkalarına ulaştırmam ama kim bana ulaşmayı dilerse onları da mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ey benim sevgili kardeşlerim, sizler biliyorsunuz, öğrendiniz, başkalarına da bütün gücünüzle öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama din adamları bilmiyor. Ve sevgili kardeşlerim, onları sevmeyi nasıl öğretebiliriz? Hiç bilemiyorum. Bu insanlar öğrendikleri ilimle, aldıkları diplomalarla, o muhteva içerisinde o kadar eminler ki öğrendikleri bilginin doğru olduğundan, yani İslam'ın 5 şartıyla cennete girileceğinden. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu insanlar gerçekten çok üst seviyede fıkıh biliyorlar. Üst seviyede, belki en üst seviyede. Bizim din adamlarımız fıkıhta dünyaya örnek olabilir. Peki ama tablonun
diğer tarafı ya da madalyonun öbür yüzü sevgili kardeşlerim, bu insanlara hiç kimse Allah'a milaki olmayı söylemediği gibi Allah'a milaki olmayı dilemeyi de anlatmamış. Hadi biz cahiliz. Biz dini hiç bilmeden büyüdük. Din adına hiçbir kültür almadan, üstelik de solcu, koyu solcu, komünist olmakla geçirmişiz ömrümüzün bir uzun devresini. Allah Teala bize dinimizi öğretmeseydi mutlaka en cahiliniz biz olurduk. Çünkü dinle uzaktan yakından hiç alakamız olmadı. Ta ki ilk mürşidimiz Dayı Bey bizi bulduğu güne kadar. Sevgili kardeşlerim, yani ne demek istiyoruz? Herkesin mutlu olacağı günlere çok yaklaştık. Herkesin sizlere anlattığımız bu hakikatleri dünya platformunda öğreneceği günler geldi artık. Yakın bir devrede sadece sizlerin bildiğini düşündüğünüz bu Allah'ın bu muhteşem din öğretisi bütün insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan bu öğreti. Bütün insanları ulaştırabilir mi? Elbette. Allah Teala daha kolay ne söyleyebilirdi size? Biz düşünün bakalım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey benim aziz kulum, ben senden sadece bir tek cümle istiyorum. Kollarını, ellerini açacaksın bana. Diyeceksin ki, ey Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu sözü söylerken senden sadece bir tek özellik bekliyorum. Buradan söyleyeceksin, kalbinden söyleyeceksin. Kalbinde olmayan bir talebi bana lütfen ulaştırma. Kalbinden bir söz, yani gerçek anlamda dilediğim bir sözü bana söyleyeceksin diyor. Öyleyse Allah Teala bilir sevgili kardeşlerim, bir şey söylediğiniz zaman ona, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediğiniz zaman bu sözün hangi ölçüde buradan söylendiğini, kalpten söylendiğini en iyi o bilir. Her şeyi bilir. Eğer buradan söylemiyorsanız o zaman kabul etmez. Şimdi bana telefon edip yüzlerce insan soruyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hay Allah razı olsun diyoruz. Sonra ama hiçbir şey olmadı. Biz de onlara o olayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani yaşadığı olayı. Savaşa sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken iştirak etmeyenler. Dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki, ya Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben gelemedim. Büyük problemlerim vardı burada. Eşim, çocuklarım, tarlalarım, ekinlerim. Onları bırakıp da gelemedim. Ama gelecek sefer sen sefere çıktığında, savaşa çıktığında mutlaka beni de yanında bulacaksın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani bu laflarında, sözlerinde kalan bir şey. Sana geliyorum diyecekler ve gene gelmeyecekler. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye sözle değil, şuradan kalbinden ya Rabbi, kalbime bak, biliyorsun ki bu kalp sana ulaşmamı diliyor. Beni sana ulaştır ya Rabbi, ne olur. Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Bana da bunu nasip kıl. Çünkü sen bunu bedelsiz veriyorsun, emeksiz veriyorsun. Sen bunu hibe ediyorsun biz insanlara. O kadar çok seviyorsun ki bizi karşılıksız veriyorsun, hibe ediyorsun.
Nedir ki bir insanın ağzını açıp da "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl." 8 kelime, 10 kelime, 15 kelime olsun. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani söyleseniz? Şuradan kalbinizden bir dilek ulaşacak Allah-u Teala'ya. O dudaklarınıza bakmaz. Sesiniz de onu alakadar etmez. Ama alakadar eden başka bir uzunuz var. Kalbiniz. Hep kalbinize bakar. Söylediğiniz sözlerin ne ölçüde doğru veya yalan olduğu kalbinizle belli olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kendinizi aldatın ne de Allah'ı aldatmaya çalışın. Onu zaten aldatamazsınız. Ama gerçekten bu işi hüsnü niyetle yapıp da beceremeyenler de var. Bunu becermek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala o olayla anlatıyor ki bazı şeyler kalpten söylenince değerlidir. Allah Teala her şeyin, her söylediğin sözün kalpten olduğunu veya olmadığını en iyi bilendir. Öyleyse kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." İşte cennetin anahtarı, alın. Kim bunu söylemişse cennet mutluluğunu garanti etti. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Eğer siz kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya bunu söylerseniz, o zaman konumuzla alakalı bir konum, bir hüviyet içine giriyorsunuz. Yani Allah'ı ona ulaşmak istikametinde kalbinizden bir taleple ziyaret ediyorsunuz. Söylediğiniz söz boşa giden bir söz değil, yabana atılacak olan bir söz değil. Sadece kalbinizden olduğu takdirde ve bunu kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman da onun kabul etmemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o herkesin cennete girmesini ister. İstediği tek şey bütün insanların mutluluğu. Mutluluğu onun için bu kadar basit şartlara indirgemiş. Sevgili kardeşlerim, bilinç karşılığı sonsuza kadar olan milyarlarca yıl Allah'ın cennetinde keyif sürmek, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Bu Allah-u Teala'dan daha lütufkar kim olabilir ki? Bir tek dilek, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep. Soruyorlar bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik ama Allah-u Teala dileğimizi kabul etti mi, etmedi mi? Biz de cevap veriyoruz. Sevgili evladım, sen Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne oldu? Namazı sevmeye başladın mı? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Zekatını muntazaman vermeye başladın mı? Zikir yapıyor musun? Zikir yaptığın zaman hoşuna gidiyor mu? Cevaplar hep hayır, hayır, hayır diye geliyor. O zaman diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Bir başka kardeşimiz telefon ediyor. Diyor ki, "Ben diyor mutluluktan uçmak üzereyim. Böyle bir mutluluğun dünya üzerinde var olabileceğini hiç düşünmemiştim." Biz de diyoruz ki, "Ne oldu evladım, hayır olsun." Diyor ki, "Ben Allah'a ulaşmayı diledim. O günden beri ayaklarım yere değmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah Teala demek insanlara bu kadar mutluluk veriyormuş." Ne yapmış? "Ne oldu peki?" diyorum. "Ben diyor eskiden hiç namaz kılmazdım. Hatta namaz kılanlara kızdığım da olurdu. Ama şimdi diyor namaz benim için bir tutku oldu. Zikir yapıyorum diyor. Elim ayağım titriyor zevkten, sevinçten. Uçacak gibi hissediyorum kendimi." diyor.
Zekat verdiğim zaman eskiden zaten vermezdim de 40 yılda bir etrafımdakilere gösteriş olsun diye öyle bir şey yaparsam bu parayı sokağa attın diye bir ses gelirdi içimden. Şimdi diyor insanlara zekat veriyorum. Bir huzur kaplıyor içimi. Bu para zaten benim değildi. Onlar için kazanmıştım. İşte al. Sevgili kardeşlerim, üniversitede bir kardeşimiz vardı Mehmet teyze. Sonradan profesör oldu o. O kardeşimiz profesörken bir araştırma yaptı Türkiye genelinde. Eğer herkes zekatını vermiş olsaydı Türkiye'de aç insan, huzursuz insan kalmazdı. Hayatını elindeki parayla geçindiremeyecek olan, devam ettiremeyecek olan hiç kimse kalmazdı diyor. Matematik olarak bunun hesaplamasını yapmış, şu kadar nüfus, ortalama kazanç şu. Bunun neticesinde de insanların eline bu kadar para geçecekti diyor. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz ki? Mutluluğunuz? Hayır. Hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dilemenin bir başka adı Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilerseniz ayaklarınız yere değmeyecek. Çünkü inanamayacağınız şeyler olacak hayatınızda. İnanamayacağınız şeyler diyorum. Siz namazdan nefret eden, o namaz kılan insanları küçümseyen, hiçe sayan, bunlar da adam mı ki diyen, kazandığınız parayla mutlu olacağınıza neden para kazanan insanlar. Bilin ki mutluluk sizi bekliyor. Sadece bir tek dilek. Dileyin. Eğer gerçekten dilerseniz önünüzdeki 7-8 aylık devrenin hayatınızın en mutlu yılları olduğunu göreceksiniz. En mutlu ayları olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Ben bir kulum. Bu benim sevgim, ben insanım. Ama ya o hepinizi herhangi bir insanın sizi sevdiğinin, sevebileceğinin en üst hudutlarının en az 1.000 katı kadar sever. Onun indinde ne kadar çok büyük bir sevgiye sahip olacağınızı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sadece sevmek ister. Neden sevmek ister? Çünkü sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister de onun için. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz onun tarafından sevilmezsiniz. Hadi çaktırmadan söyleyelim, biraz sevilirsiniz. Ama o bu sevgisini belli etmez. Hiç sevmediği insan olmaz. En kötü insanı bile azıcık sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz burada konuşuyoruz. Sadece bir tek gayemiz var. Sizleri mutlu etmek. Çünkü bu gayeyle Allah Teala bizi teçhiz etti. Bize katından bu görevi verdi. Sizlere sadece sizi Allah'a ve mutluluğa ulaştıracak olan şeyleri öğretmekle vazifeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat mutluluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaştırır sizi. Tabi oldunuz. İkinci kat mutluluğun sahibisiniz. Sonra ruhunuz Allah tarafından ulaştırılır. Üçüncü kat mutluluğun sahibisiniz. Bu üç kademede birinci katta bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ölse birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetinde ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, sadece bir tek talep Allah Teala o kişinin üçüncü kat cennetine ulaşmasını mümkün kılıyor. Yetmez. Dünya hayatını yaşarken de eğer değiştirmemeyi başarırsa
ulaştığı noktadaki seviyesini düşürmezse, yani 40 bin küsur zikri her gün yaptığı takdirde bu kişi bir ömür boyu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar. Öldükten sonra da mutlak olarak üçüncü kat cennete girer. Abinim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu kadar çok sevgiyle donanmışsa sizin için, sadece mutluluğunuzu istiyorsa, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. İnsanlar cehennemi şeytanın kendilerine verdiği telkinle öylesine hak ederler ki Allah'ın koyduğu kanunlar otomatik olarak çalışır. O kişi cehenneme girer. Şimdi Allah Teala diyorsa ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka cennetime ulaştırırım. Hem de üçüncü kat cennetime, size 7-8 aylık hayat vermişsem, ömür vermişsem, mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırırım. Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasını yok edeceğim için, dünya mutluluğunun da yarısı sizin olur. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir anlaşmaya kabulle mi bakıyorsunuz? Yoksa ret mi ediyorsunuz diyor. Hadi dinlerini bilmeyen insanlar, din konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan büyümüş, hayata öyle atılmış, hep düşmanlıklar öğrenmiş, birbirine karşı kin besleyen o nüfusumuzun çoğu, onlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Peki ya din öğrenenler? Peki ya din öğretenler? İşte yüreğimizi dağlayan acı oradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Din öğretenlerimiz öğrendikleri o kendilerini cehenneme götürecek olan İslam'ın 5 şartının yanı başında öğrendikleri fıkıh ilmiyle öylesine mutlu görünüyorlar ki başka bir şey öğrenmek istemiyorlar. Ve onlara Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerini söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, tamam kızsınlar. Allah bizi seviyor. O sevgi bize yeter. Ama neden bu konu bizi büyük bir sıkıntıya, büyük bir huzursuzluğa, yürek yarasına götürüyor? Çünkü bizim din adamlarımız Kur'an'ın temel esaslarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı diyelim başka bir ifadeyle, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de o bildikleri ilim üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi halka göre düşünün. Bir insan düşünün. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, bitirmiş. Sonra da öğretim üyesi olmuş. Profesör olmuş. Veya öğretim üyesi olmamış ama İlahiyat Fakültesi'nden mezun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almış. Doktora yapmış. Doçent olmuş. Üniversitede öğretim üyeliği yapmıyor ama bunu titre olarak almış. Bütün bu insanlara gidip de halkımız bizden öğrendikleri ama onların bilmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve bundan sonraki safhaları anlattıkları zaman bunları kimden öğreniyorsanız bunlar yanlış şeyler diyorlar. Siz İslam'ın 5 tane şartını yaşayacaksınız. Gideceğiniz yerde
Cehennem olacak ama önce kaybettiğiniz dereceler kadar cehennemde yeneceksiniz. Ondan sonra cennete gireceksiniz diyorlar. Çünkü gerçekten öğrendikleri hadislerde bu yazıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. 48 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha hiç çıkmayacağını söylüyor. Ve bir insanın hayattayken yaptığı işlerin neticesinde cehenneme girmesi halinde bir daha oradan çıkışın mümkün olmadığı açıkça belli olmasının yanı başında hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olduğunu söylemiyor. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar, cennette olanlar cennette kalacaklar. Yani sonsuza kadar bir zaman parçası kim bilir kaç trilyon yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında şu sevmek adına ne kadar çok söz söylediğimizi herkes bilir. Ama hala insanlara sevgiyi öğretemediğimizi görüyoruz. Hala insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı hırsızlık yapıyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı sadece onların yaşadığı çevrede kin var, nefret var, intikam var. Ve de bunlar erdemmiş gibi gösteriliyor onlara. Yani diyelim sizin bir takımınız var, takımınızdan birisini öldürdüler. Eğer onun intikamını alamazsanız sizi adamdan saymıyorlar. Bunun manası 14 asır evvel sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki durumda olmalarıdır onların. Birçok kabile vardı. Her kabilenin arasında da kan davası vardı. Bütün kabilelerden bir takım kişiler mutlaka diğer kabilelerden birilerini öldürmüştü. Ve intikam için fırsat bekleyen bütün kabileler devamlı birbirlerinden birilerini öldürüp yeniden o taraftan da birisinin kendilerinden birisini öldürmesi için zemin hazırladıklarının farkına bile varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu noktaya ulaştılar. Korkunç bir olay. Yol kesmek mi? Sahabede. Bayılıncaya kadar içmek mi? Sahabede. Faloklarına bakmak mı? Sahabede. Bu aşiret düşmanlığı sebebiyle kan dökmek mi? Hepsi birer kanlı katil. İşte böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıktan sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara evvela bunu öğretti. O zaman sordular Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların mürşitleri olduğunu öğrendiler. Gittiler, tabi oldular. Hemen içkiyi bırakın emri gelmedi. İlk emir içkiliyken namaza durmayınız emriydi. Allah Teala hemen içkiyi bıraktırmadı. O emir geldikten sonra sahabe artık sarhoşken namaz kılmamaya başladılar. Namazlarını sarhoş olmadan evvel kılarlar, sonra içerlerdi. Peki sonra Allah Teala'dan yeni bir emir geldi. O içkiliyken namazda durmayınız diye bir emir değildi. Alkollü içkiler, tamir etmiş olan içkilerin hepsi
size haram kılındı diyor Allah Teala. Bulundukları şehrin sokakları günlerce şarap koktu. Bütün şaraplar sokaklara döküldü. Ve sahabe bir daha içmediler.

öğrendikleri ilimden o kadar eminler ki bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ilmi onlarınkine birçok yerde taban tabana ters düştüğü için, kendi ilimlerinden son derece emin oldukları için incelemek gereğini bile duymadan reddediyorlar. Ama aralarında inceleyenler var. Onlar bütün söylediklerimizin doğru olduğunu biliyorlar. Ama onlar da şimdilik seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü aforoz edilmekten korkuyorlar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz diyor Allah-u Teala. Biz de diyoruz ki Kur'an balçıkla sıvanmaz. Kur'an yanlış ilimle, eksik ilimle örtülmez, örtülemez. Adım adım hakikatler din adamlarımız tarafından öğreniliyor. Bir noktasından giren öğrendiklerine ters bir şeyle karşılaştığı zaman sakın öteki öğrendiklerim de yanlış olmasın istikametinde bir düşüncenin tesiri altında sağlamasına giriyorlar. Öğrendiklerinin bakıyorlar ki İblis öyle bir standartta onları aldatmış ki öğrenenlerin hepsi yanlış. İnsanları cennete ulaştıracak olan her şey göz ardı edilmiş. İnsanlara unutturulmuş. Yanlış olan ve din zannedilen ne varsa onlar da sahnede insanları davet edici bir hüviyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. O zaman Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır. Ondan sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Ama olay burada bitmez. Eğer biz yolumuza devam etmekte kararlıysak zikrimizi arttırırız. Arttırırsak arkadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Daimi zikre ulaşabilirsek ulvi oluruz. Kalp yüzümüz açılır. Kalp kulağımız da açılır. O zaman Allah ile tezekkür etmeye başlarız konularımızı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluktan uçacaksınız. Daimi zikre ulaşıp da Allah ile konuşmaya başladığınız gün mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi en güzel standartlarda bir hedefe yönlendiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bunun yetmediği bir dünya hayatı olmalı sizin için. Ki ondan sonra fizik vücudunuzu teslim etmek için büyük bir cehdin içine girebilirsiniz. Ve zikrinizi günde 18 saate kadar çıkarıp dik yokuşun ötesine geçebilirsiniz. Sonra da nefsinizi teslim edip, iradenizi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi: benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler, kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gidiremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı Vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk.
Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz
ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin, kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü, bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah, kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşat makamının, veli Resul'ün, nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, Ali yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse
ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için

0: dostların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzını değil. Tefsir, iç dünyayı alakadar eden bir müessesedir. Kim hangi manaya alırsa alsın, Allah'ın bize öğretisi bu tarzda. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirini sizlere Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmek için değil, ruhunu öğretmek için ele aldık. Allah'ın Üniversitesi'nin en önemli dersi bu derstir. Kur'an'ın doğru dürüst okunmasını bile beceremeyen birisi var karşınızda. O biziz. Ama söylediklerimizi şu dünya üzerinde başkalarından duymanız da pek mümkün değil. Öğreti buradan yayılacak. Kur'an'ın gerçek çehresi. Bir defa daha söyleyelim. Eğer bizden başkası söylüyorsa bizim de haberimiz olsun. Son derece kısa. İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. İrşat makamına Allah'ın gösterdiği makama ulaşıp tabi olmak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. Bütün afetlerden kurtararak daimi zikirle. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Başka bir yerden duyuyorsanız bize de haber verin. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi 21. basamakta ulaşan ruhun 22. basamakta teslimi söz konusudur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 27. basamakta nefs teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur. Ve kişi Kur'an'daki İslam'a göre İslam olur. Bütün bu anlattığımdan daha önemli olan, asıl önemli konu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse küfürden kurtulamaz. 1. Şirkten kurtulamaz. 2. Dalaletten kurtulamaz. 3. Şeytanın, tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Takva sahibi olamaz. 5. Hidayet ehli olamaz. 6. Allah'ın rızasını kazanamaz. Bütün bunlar o her konuda ahkam kesenlere bir açıklamadır. Kur'an'ı inceleyin, söylediklerimizi inceleyin, hepsinin Kur'an hakikatlerini ve sizlerin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini yansıttığını göreceksiniz. Burası hidayetin dünyaya yayılacağı merkezdir. Allah'ın üniversitesi. Öyleyse bizi tenkit etmek için araştırın. Sizin söylediklerinizi değil, Allah'ın söylediklerini söylediğimiz için araştırın. Sizin söylediklerinizden çok farklı şeyler söyledik. Böyle de devam edecek. Ama her söylediğimiz Kur'an'ın ayrı bir safhasının açılışıdır. Bu ilmin sahibi biz değiliz.
Bu ilmin sahibi Allah'tır. O Allah'tır ki Kur'an'ı okumasını bile beceremeyen birisini bu Kur'an'ın ruhunu sizlere öğretmek için vazifeli kıldı. Bu da hepinizin dikkatli üzerinizde durması gereken bir sağlam işarettir. İnsanların zannına göre değil, Allah'ın emrine göre her şey tahakkuk eder. Öyleyse Şuara Suresinin 184. ayet-i kerimesiyle inşallah giriyoruz konumuza. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vette kullâhi affedersiniz. Vette kul lezî halaka kum vel cibil letel evvelîn. Şu Kur'an'ı okumak konusundaki becerim üzerine biliyoruz ki çok şeyler söylenebilir. Devam edin. Vetteku ve takva sahibi olun. Ellezih ki o, halakaküm sizi yarattı. Ve el cibillete ve insan topluluğu el evveliğin evvelkiler. Sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Böyle bir ifadeyi gördüğünüz zaman takva sahibi olmayı tam 7 tane takva müessesesinin olduğunu bileceksiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar 7 safhada 7 tane takva. Takva kelimesini gören herkes yazmış Kur'an-ı Kerim açıklamasına, mealine Allah'tan korkun. Lügat manası odur. Ama Kur'an onun çok ötesinde Kur'an'ın ruhuna ait hakikatleri sinesinde barındırır. İşte bunları öğretmek için buradayız. Kur'an'ın ruhunu. Öyleyse sizi ve sizden evvelki toplumları yaratan Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olmayanlara hitap ediliyor. Öyleyse birinci takva söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve kumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Arkasında ne var? Rum 32. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendisindekiyle avunurlar. Tek bir fırkada olmak takva sahibi olmaktır. Onlar, o fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tek fırka, kurtuluşa erebilecek olan tek fırka. Sırat-ı Mustakim'in üzerindekileri oluşturan tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayet 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innema ente minel musahharin. Kalu dediler. İnnema ancak sadece entesen min dendan. El musahharin sihir yapılmış olanlar, büyülenmişler. Ve dediler ki sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Sen sadece büyülenmişlerdensin. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Kendisine sihir yapılmışlardansın dediler. Allah Teala'nın söylediği şey bu. Bu muhtevada Allah'ın bütün peygamberlerine söylenenler, bütün peygamber olmayan resullerine de söylenenler aynı kişiye söyleniyor.
aynı şeyler söyleniyor. Şuara suresi bütün peygamberleri ard arda anlatıyor. Her biri aynı şeyleri söylemiş kavmine. Ve 186. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma ente illa beşerün mislüna ve in nezunnuke le minel kazibin ve ma ve değil ente sen illa den başka beşerün bir beşer bir insan mislüna bizim mislimiz bizim gibi ve in eğer olsa nezunnuke biz seni zannediyoruz sanıyoruz gerçekten elbette mutlaka le minel kazibin yalancılardan yalan söyleyenlerden tekzip edenlerden ve sen bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. İşte olay burada. Neye göre yalan, neye göre doğru? Allah'ın indirdiklerine göre yalan veya doğru. Allah indirmiş mukaddes kitapları. Söylenenler o mukaddes kitapların sırlarını açıklayabilecek hüviyette mi? İnsanlar bugün yazdıkları kitaplarla Kur'an'ı irdeliyorlar. Oysa ki yapmaları lazım gelen şey Kur'an'la o kitapları irdelemek. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Hiçbir insanın yazdığı hiçbir kitap Kur'an'a ters olamaz eğer o kişi din adamıysa. Öyleyse bu muhtevayı hiç unutmayın. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Ne bilgileri? Ondan evvel ataları putlara tapmışlar. Şirkteymişler. Bunlar da doğrunun olduğunu zannediyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin deyince Allah ulaşılabilir mi ki Allah'a? Bizim putlarımıza sen karışma gibi laflar ediyorlar Allah'ın nebilerine. Yani peygamberlerine. ...187. ayet-i kerime... Bismillahirrahmanirrahim... ...fe eskıt... ...aleyna... ...kise... ...fen... ...mines... ...semai... ...in kunte... ...minel... ...mines... ...sadikin... ...fe öyleyse... ...eskıt düşür... ...aleyna bizim üzerimize... Kisefen bir parça mines semayı gökyüzünden minkünte eğer sen isen mines sadıkın doğru söyleyenlerden isen. Öyleyse eğer sen sadıklardan doğru söyleyenlerden isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Hep böyle söylenir. Bize bir mucize göster. Bize bir keramet göster. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor, ben bu ayı ikiye bölemem ama Rabbime müracaat ederim. Eğer o ayı ikiye bölerse bana tabi olacak mısınız? Cevap evet. Ve Allah ayı ikiye biliyor. Kişiler diyorlar ki, aynı kişiler bu muhakkak ki bir büyüdür, sihirdir. Yani talep edilen şey gerçekleştirilse de gerçekleştirilmese de Allah'ın dostlarının kaderi budur. Mutlaka itiraz edilecektir.
Zaten Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi son derece açık. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik ard arda diyor Allah-u Teala. Hangi kavme Resul'e ulaştıysa bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Hiçbir devrede farklı bir şey olmamış. Her devirde aynı şey yaşanmış. Allah razı olsun. Ayet 188 Şuara Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi a'lemu bima ta'melun. Kale dedi Rabbi Rabbim a'lemu daha iyi bilir, çok iyi bilir bima şeyi ta'melun. Siz yapıyorsunuz. Şuayb aleyhisselam dedi ki Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir. Daha iyi bilir, çok iyi bilir. İkisi de a'lemu kelimesinde var. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilir. Kişinin evvelce yaptıklarını da, o anda yaptığını da, ondan sonra yapacaklarını da. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara vaat ettiği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. 73 fırkadan 72'si şeytana kul olmuş. Gelecek zamana ait olan bir şey. Daha kıyamet kopmadı. Ama Allah Teala kıyametten ötesini de biliyor. Kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mazi kullanıyor. Şuara Suresi 189. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kezzebuhu fe eha zehum azabu yevmiz zulleh zulleti innehu kâne azabe yevmin azim. Ve böylece kezzebuhu, onu yalanladılar. Şuayb peygamberi de yalanlıyorlar. Ve böylece bunun üzerine ehazehum onları aldı, yakaladı. Azabı azap, yevmi gün, el zulleti gölge. İnnehu muhakkak ki o, kâne oldu, azabe azap, yevmin gün, azimin, azim, büyük. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Çok sıcak günde Şuayb peygamberin kavmi bir bulut gördüler. O bulutun gölgesine sığındılar. Ve bulut onları aldı. Bulut aşağı indi, onları sardı ve bulut yükseldi. Orada artık kimse yoktu.

Ayet 190, Şuara Suresi 190. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh. Ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak fi zalike bunda var. Le elbette mutlaka ayeten bir ayet, delil, ibret. Ve ma kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mü'minin. İman edenler, mümin olanlar, yani asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler olmadı. Bir defa daha söyleyelim. Mümin olmak, lügat manası itibariyle inancın sahibi olmak, imanın sahibi olmak demek. Ama Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse mümin olamaz. Allah Teala onları mümin olarak kabul etmiyor. Onlar küfürdedirler diyor. Kalpleri mühürlü. Kalplerinde küfür yazıyor. Görme hastaları kışavet adlı bir perdeyle kapalı. Kalplerindeki idrak hastası mühürlü. Kulaklarındaki işitme hastası mühürlü. Kalpleri mühürlü. Bütün kafirlerin müşterek özelliği kalplerinin mühürlü oluşudur. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe bu mühür açılmaz. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişinin göğsünden kalbine açılan yoldan kalbine ulaşmaz. Kalbinin içindeki küfrü almaz. Kalbin içindeki ekinleti almaz. Ve kalbin içine ihbat koymaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için. Bu anlattıklarımın her biri bir Furkan'dır. Furkan ise Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre günahların örtülmesiyle birlikte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın bir ihsanlar grubudur. 12 tane ihsanla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bunda mutlaka bir ibret vardır diyor. Hangi olayda? Gölge günün azabında, bulutun içinde, bütün insanların kaybolmasında, yok olmasında. Ve gene aynı sonuç. Onların büyük kısmı mümin olmadılar diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dileseydiler, o dileyenler için böyle bir azap söz konusu olmayacaktı. Ve devam ediyoruz. Ayet 191. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne rabbeke le huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lehüve elbette o el azizü aziz yüce el rahimu rahim olan rahmet nuru göründüren rahim esması ile tecelli eden. Ve muhakkak ki
senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Rahmet nuru gönderendir, merhamet edendir. Ama burada bir evvelki ayet-i kerimeye atıf yapıyorsak, onların çoğu mümin olmadılar diyor Allah Teala. Arkasından da rahim esmasından bahsediyor. Allah'ın rahim olduğunu, aziz ve rahim olduğunu söylüyor. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamaktan oluşur. Bu merdivende bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde bulunacağı kademe sadece ikinci basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah Teala anında görür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini, anında işitir, anında bilir. Ve derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Bu tecelli ard arda neticelerini verir. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak edemeyen kalbi idrak etmeye başlar. Hem görme, işitme, idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Allah Teala çalışmaz iken hem de gözü, kulağı ve kalbi Allah Teala görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Öyleyse bunlar, bütün bunların sadece mümin olanlar için geçerli olduğunu düşünürseniz eğer, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerinde Allah Teala'nın 7 tane Furkan verdiğini göreceksiniz o kişiye. Böyle bir Furkan dizisi ancak Allah'ın rahim esmasıyla oluştuğu için, burada Şuara Suresinin 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala ondan bahsediyor. Rahim esmasından. Şuara Suresi 192. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin. Ve innehu ve muhakkak ki o le, elbette gerçekten tenzilu indirmesi Rabbi, Rabbi el alemin, alemler. Ve muhakkak ki o gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Burada Allah Teala belki buluttan bahsediyor. O indirdiği buluttan, o alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor. Belki Kur'an'dan bahsediyor. Ama her ikisi için de bir vakadan hareket etmek durumundayız. O bulut da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Çanakkale Savaşı'ndaki olayı da bu arada unutmayalım. Bir Anzak askerlerinden oluşan 40-50 kişilik bir grup çıkıyorlar siperlerden. Osmanlı siperlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Gizlenerek, sürünerek ilerlerken üzerlerine bir bulut iniyor. Bu bulut kalkıyor. Kalktığı zaman onlardan hiçbirisinin orada bulundukları yerlerde olmadığını söylüyor. Hayır, bizimkiler değil. Anzak tümeninin geriye kalanları. Herkesin gözünün önünde bu olay cereyan ediyor. Allah-u Teala Allah'ın dostlarına karşı savaş verenleri bulutuyla orada da yok ediyor. O da muhakkak ki alemlerin Rabbinden indirilmiş bir buluttu. Burada o Kur'an diyelim, Kur'an öyle gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şuara suresinin 193. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nezele bihir ruhul eminu. Nezele indirdi bihi onu el ruhu el eminu. Ruhul emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Ruhul emin, emin olan ruh Cebrail aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de birçok defa Allah-u Teala tekrar ediyor bunu. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir diyor Kur'an. Cebrail aleyhisselam muhakkak ki Allah-u Teala'nın Resulü'ydü ve Resaletin gerektirdiği görevi gerçekleştirdi. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi 194. ayet-i kerime. Allah Teala da öyle olduğunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kalbike li tekune minel münzirin. Ala kalbike senin kalbine li için tekune senin olman minel münzirin. Nezirlerden, uyaranlardan olman için. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Bir evvelki ayette cümle tamamlanıyor. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Bir evvelki ayet. O indirdi kelimesini bunun sonuna koyalım. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine indirdi oluyor. Onu Ruhul Emin nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indiriyor. Olayın başladığı noktayı hatırlayalım. O Nur mağarasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi 30 gün veya 40 gün bütün insanlardan çekilip itikafa girmişti. Orada
Cebrail aleyhisselam göründü bembeyaz elbiselerle. Ona doğru bir adım attı, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, okuma yazma bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı, ikinci adımında da oku dedi. Aynı cevabı aldı. Ama üçüncü adımda ulaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İnsan hüviyetinde görünmüştü. Kollarıyla sımsıkı onu sardı ve Allah'ın cereyanı ikisine birden ulaştı. Cebrail aleyhisselam ulaştı. Onun vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve cezbe böyle başladı onunla. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bunu, bu sarsıntı olduğu, cezbe geldiği an Cebrail aleyhisselam şunu söylemişti. İkra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam harfleri öğrendi mi? Hayır, hiç öğrenmedi. Okuma yazmayı hiç bilmedi. Ama Cebrail aleyhisselamın kalbine indirdiği Kur'an'ı baştan sona kadar ömrü boyunca hep okudu, okudu, okudu. O bütün peygamberler gibi ve peygamber olmayan resuller gibi, kavimlerdeki resuller gibi bir nezirdi. Nezir, uyarıcı. Ne diyordu Allah Teala? Biz nezirler göndeririz. Amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin diye ve diğerlerini uyarsın diye. Öyleyse nezirler sadece uyarmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarırlar, dileyenleri ise müjdelerler. Öyleyse her taraftan aynı şeyleri duyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, onlar müjdelenecektir. Dilemeyenler, onlar da nezredilecektir, inzar edileceklerdir, uyarılacaklardır. Ve 196. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve innehu le fi zuburil evvelin, ve innehu, ve muhakkak ki o, le, elbette, mutlaka, fi, da vardır, zuburi, zeburlar, kitaplar, el evvelin, evvelkiler, kitaplar, aynı zamanda sayfalar. Muhakkak ki o, yani Kur'an, evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Yüz 95, 196'ya geçmeden önce 195'e bakmamız lazımdı. İki sayfa birbirine yapışmış. Bi lisanin arabiyyin mubin diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in. Bi ile lisanin, dil, lisan, arabiyyin, Arapça, mubinin, apaçık. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ne yapmış Allah Teala? Nezirlerden olman için senin kalbine indirildi diyor. Apaçık bir Arapça lisanıyla. Muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Demin söylemiştik. Ve innehu lefî zuburin evvelin. Muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Hem inne kullanmış,
Muhakkak ki şüphesiz ki hem dile kullanmış. Elbette mutlaka. Öyleyse Kur'an Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Daha evvelki peygamberlerin kitaplarında da var. Peygamberlere Allah-u Teala'nın indirdiği şeriat kitapları, şeriat kitapları sadece peygamberlere yani nebilere indirilir. Hem kendisinden evvelkileri verir, hem sonrakileri verir. Her şeriat kitabı mutlaka kendisinden evvelki peygamberlerden bahseder, sonrakilerden de. Kendisinden evvelki resullerden bahseder, sonrakilerden de. Öyleyse geçmişten geleceğe uzanan bir sağlam ispat vasıtasıdır Allah'ın mukaddes kitapları. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Bütün nebilere indirdiği her kitap kendisine evvelkileri de kendisinden sonrakileri de ihtiva eder. Arada bir bağdır evvelkilerle sonrakini bağlayan. Ve 197. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Eve lem yekun lehum ayeten en ya le mehu ule ma'u beni İsrail'e beni İsrail e mı ve lem yekun ve olmadı. Yani olmadı mı? Lehüm onlara, onlar için ayeten bir ayet, delil. En yâlemuhu onu bilmesi. Ulema'u ulemalar, alimler. Beni İsrail, İsrailoğulları. Ve Beni İsrail'in ulemalarının, alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı? Beni İsrail'in ulemalarının olmaz. Ulema zaten alimler demek çoğul. Beni İsrail'in ulemasının yani alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı diyor Allah-u Teala. Ulema'u Beni İsrail, Beni İsrail'in alimleri. Onlar için bir delil olmadı mı? Ve 198. ayet-i kerime velev nezzelnahu ala ba'dil acemin velev ve olsa eğer nezzelnahu ona indirdik ala üzerine ba'di bir kısım el acemin Arap olmayanlar. Ve eğer diyor Allah Teala biz onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Ve ne olurdu? 199'a bakalım. 199'da Allah Teala diyor ki fe karaehu aleyhim ma kanu bihi mu'minin fe böylece karaehu onu okudu, kıraat etti. Aleyhim onlara makanu olmadılar bihi ona müminin iman edenler mümin olanlar olmadılar ve şöyle oluyor böylece onlara onu
okusaydılar gene de ona iman etmezlerdi.

Böylece onlara onu Kur'an'ı okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. Biz onu bir kısım acemine indirseydik, Arap olmayanlara indirseydik, böylece onlara okusaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara okusaydı, gene de ona iman etmezlerdi. Mümin olmazlardı. Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Burada konunun çarpıcı, can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemenin gerçekleşmemesi. Şuara suresinin 200. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike seleknahu fi kulubil mücrimin. Kezalike işte böyle seleknahu. Biz onu soktuk. Suluk ettirdik. Soktuk. Fi içine kulubi kalpler. El mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Ve bir evvelki ayet-i kerimede böylece onlara onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi ifadesi var. Bu iman etmeyenlerin de kalplerine biz onu soktuk diyor Allah Teala. Onların kalplerine işledik ama onlar kalplerine işlediği halde ona inanmadılar. Yetmez. Mücrimler kullanmış Allah Teala. Bunlar sadece günahkarlar değil sevgili kardeşlerim. Mücrimler kitabı anlayanlar. Kalplerine kitapların sokulduğu insanlar, kitabı anlayabilenler mücrimler ve başka insanları Allah'ın yolundan çevirebilmek için, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için, mukaddes kitapları anlayıp da her devirde anlamalarına rağmen ayetleri gizleyerek, inkar ederek kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da bunu söylüyor. Diyor ki onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu insanlar mücrimler. Biliyorlar ve bilerek inkar ediyorlar. Başka insanların da hidayete ermesine mani oluyorlar. 201 Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minune bihi hatta yera'ul azabe elim. Azabel elim. Onlar inanmazlar, mümin olmazlar. Bihi ona hatta oluncaya kadar olmadıkça yera'u görürler. El azabe azab. El elim. Acı azabı. Ona iman etmezler, yani mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onun muhtevasını tatbik etmezler. Yani elim azabı görmedikçe onların hedefe ulaşamayacaklarını söylüyor Allah Teala. 202. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim.
fe ye tiyehum bağteten ve hu ve hum la yeşerun yeşurun. Fe böylece ye tiyehum onlara gelecek, gelir bağteten ansızın ve hum ve onlar la yeşurun farkında olmazlar, olamazlar. Böylece azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar diyor. Azabın gelişinin farkında olmazlar. Azabın farkında olurlar muhakkak. Azabın gelişinin farkında olmazlar. Ve 203. ayet-i kerime Şuara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yekulu hel nahnu munzarun. Fe o zaman yekulu söylerler, derler. Hel mi nahnu biz münzerun, bekletilenler, mühlet verilenler. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz? Dediler. Yekulu Allah Teala mazi kullanmış. Derler şeklinde Türkçe'ye çevirmek belki daha doğruydu. Ama Kur'an'daki ifade yekulu. Ve 204. ayet-i kerime Efe bi azabina yesta cilun. E mi? Fe öyleyse yoksa bi azabina bizim azabımızı yestacilune acele istiyorlar. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Azabımızın üzerlerine çabucak gelmesini mi istiyorlar yoksa onlar? Diyor Allah-u Teala. Ve 205. ayet-i kerime Efe re'eyte in metta nahum sinin. E mı? Fe öyleyse böylece işte ra'ayte sen gördün. İn eğer olsa bile metta nahum onları metalandırdık, yararlandırdık. Sinine seneler, yıllar. İşte gördün mü? Onları senelerce metalandırsak bile, yararlandırsak bile dünyadaki rızıktan, evlerden, mal mülkten, evlatlardan yana. 206. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Summe ca'ehum ma kanu yu'adun. Sonra ca'ehum onlar geldi. Ma şey kanu oldular. Yu'adun vaad olundular. Sonra vaad olundukları şey azap onlara geldi. Vaad olundukları şey Allah'ın azabı. Ve bu insanlara Allah'ın azabı ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı azaba duçar olacaklar. Allah-u Teala'nın inanılmayacak kadar kolay bir emrine itaat etmedikleri için. Düşünün sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanı cehennem

mührünü açıyor. Ve kişi, Allah'a inanan bu kişi, mümin değilken kalbinin içindeki küfür kelimesi, kalbinin mührü açılarak alındığı için mümin oluyor kişi. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmak şerefine ererler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersi daha burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Tezekkür konumuz cennet, cennetin kademeleri. Allah Teala için insanlar açısından iki tür müessese söz konusudur. Birisi mükafatlandırma, diğeri cezalandırma. Hepiniz biliyorsunuz ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bir gün bütün kainatta birden sona erecek. O zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman duracak ve geriye dönecek. Başa sıfır noktasına kadar geriye dönecek ve bir noktadan ayrılan ve bu süreçte kainatı oluşturan bu muhteşem dizayn tekrar ait olduğu yere, sıfır noktasına geri dönecek. Bu geri dönüşte zamanın geriye dönüşü oluyor. İşte zamanın bittiği nokta, geri dönmek için zamanın bittiği nokta, kıyametin koptuğu nokta. Çünkü Allah Teala'nın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sebebiyle kainatın büyümesi, itiş enerjisinin bitmesi söz konusu olduğu için duracak. Durursa ne olacak? Durursa hünnes ve künnes kanunları bozulacak. Bozulursa ne olacak? Hünnes biliyorsunuz merkezi çekim gücü,

künneste onun etrafında cevelan eden gezegen. Bizim güneşimiz bir künnestir ve çevresinde cevelan eden dünyamız ve diğer gezegenler, onlar da künnestir. Ve büyük kitleler küçükleri çekeceği için, büyük kütleler küçük kütleleri çekeceği için dönme olayları bitecek ve bütün gezegenler güneşe yapışacak. Önce gezegenlerin etrafındaki kendi gezegenleri o gezegene yapışacak. Güneş, dünyamızın etrafında ay, bizim uydumuz, ay dünyaya yapışacak. Sonra ay ile dünya birlikte güneşe yapışacak. Öylece bütün gezegenler tek bir güneş etrafında toplanacak. Sonra güneşlerin birbirine toplanması ve sıfır noktasına doğru geri dönüş söz konusu. İşte konumuz o kıyamet günü vücut bulan cennet ve cehennem ayrımında. Herkes indi ilahiye toplandıktan sonra sura üfürülüyor ve bu birinci üfürülüşte kinetik enerjinin bittiği nokta vardır. Zaman duruyor ve gravitasyon başladığı için geriye dönüyor. Birinci sura üfürülüş zaman geriye sıfır noktasına gidinceye kadar devam ediyor ki bu çok kısa bir zaman süresinde oluyor orada ve bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar o sırada zaman hayatta oldukları noktaya geri döndüğünde canlı olacakları için hepsi oradan yükselerek mahşer meydanına ulaşıyorlar. Mahşer meydanında herkes toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor ve kıyamet sebebiyle ölen kişiler, ondan evvel ölmüş olan kişiler hepsi canlanmıştı birinci sura üfürülüşte ve mahşer meydanında toplanmıştı. İkinci defa sura üfürülüşte herkes ölüyor. Üçüncü defa sura üfürülüşte herkes aynı yaşta yeniden canlanıyor ve berzah alemi yok oluyor. Berzah alemindeki nefsler de geliyor ve onlar da fizik vücutların içine giriyorlar. Bu noktada bütün fizik vücutlar kendi hesap filmlerine çekiliyor. Ne demek istiyoruz hesap filmi? Allah Teala kitaben merkumen diyor. Merkumen rakamlı demek. Rakamlı kitap. Biz buna bugünkü ilim seviyesinde hologram hüviyetiyle hayatımızı görüntüleyen bir perdeye veya bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta oynayan kendi hayat filmimiz. Elektronik sistemler herkesi otomatik olarak kendi hayat filmine çekiyor. Hayat filmleri o hayat filminin başına ulaştığınız andan itibaren oynamaya başlıyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen hayatınızı iki film olarak seyrediyorsunuz. Birisi davranışlarınızın filmi, ikincisi düşüncelerinizin filmi. Özellikle Allah Teala'nın dizaynı size düşüncelerinizi gösteriyor ki bu düşüncelere göre ne yaptınız, aksiyonunuz ne oldu? Bir size yapılan bir davranışa reaksiyonunuz ne oldu? Nasıl karşılık verdiniz? Düşüncenizde neyi tasarladınız ama vücuda getirirken neyi yaptınız? Bunların hepsi iki hayat filminizde net olarak görünecek. Düşüncelerinizden hesaba çekilmeyeceksiniz. Ama yaptıklarınızda düşüncelerinizin ne ölçüde
pay sahibi olduğu, yani her başkasına zarar verdiğiniz olayda taammüt miktarı, kasıtla yaptığınız olaylar net olarak ortaya çıkacak. Ve bunların neticesinde bir hayatınızın her saniyesinde derecat kazanmak veya derecat kaybetmek diye bir olayla karşı karşıya olacaksınız. Sorumluluğunuzun oluştuğu 15 yaşın ötesinde hayat filminiz devamlı rakamlar yazacak. Eğer zikre başlamamışsanız devamlı derecat kaybeten bir hüviyetiniz olacak. Hayatınız boyunca vücuda getirdiğiniz bütün filmler, bütün fiiller, tüm davranış biçimleri, kazandığınız bütün dereceler, kaybettiğiniz bütün dereceler hayat filminizde zaman dizaynına göre şekillenecek. Ve kazandığınız derecelerin toplamı, kaybettiğiniz derecelerin toplamı iki ayrı tarafta oluşacak. Sol tarafınızda kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler kümülatif olarak son rakam olarak belli olacak. Sağ tarafınızda da kazandığınız dereceler yeşil rakamlarla gene kümülatif olarak belli olacak. Ve hangi taraf fazlaysa ona göre değerlendirilecek. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa cehenneme girdikten sonra, görmek üzere girdikten sonra oradan çıkıp o gün, kıyamet günü cennete ulaşacaksınız. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacak olanlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat filmleriniz hepiniz için bir kitaptır. Oradaki neticeler de size teslim edilecek. Allah Teala'nın gene o elektronik sistemleriyle ya sağ taraftaki derecelendirmeye göre kazanacaksınız, gideceğiniz, kalacağınız yer cennet olacak. Bu size kitapları sağdan verilenler vasfını kazandırır. Kazandığınız dereceler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki, ey inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah bize furkanlar verecek ve günahlarımızı örtecek o zaman. Bu noktadan itibaren o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Peki kişi sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeden de ölmüş. O zaman bu kişinin amelleri bir değer ifade etmiyor. Bu kişinin amelleri siliniyor. Amelleri heba oluyor, boşa gidiyor. Değer ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah için yapılan bir dizayn var. Allah'ın şaşmaz ölçüleri var. Hayatınız boyunca iki tane kiramen katibin meleği, ki bunlara Resul diyor Allah Teala, devamlı olarak sizlerle meşgul olacak. Hayatınız boyunca hep bu iki kiramen katibin meleği yaptığınız bütün davranış biçimlerini
devamlı bu üç boyutlu filme alacaklar ve mizan devamlı olarak o fiilden taammüt miktarına göre ne kadar derece kazandıysanız veya kaybettiyseniz onların hepsini hiçbir haksızlığa meydan vermeden otomatik olarak kaydedecek. Ve de hiçbir haksızlık vücut bulmadan o gün kıyamet günü size mizanınız teslim edilecek. O elinizdeki mizanla yapmış olduğunuz fiillerin karşılığında hangi dereceler almanız lazım geldiğine bakacaksınız. Hiçbir noktada bir yanlışlık göremeyeceksiniz. Size kıl kadar zulmedilmediğini fark edeceksiniz. Bu konunun sonucu kitabınızın ya sağdan verilmesidir. Bu sizin cennete gideceğinizi gösterir. Bu rakamlı kitap size hayat filminiz teslim ediliyor. Kazandığınız ve kaybettiğiniz bütün dereceler ve hayat filmleriniz orada. Eğer kitabı soldan verilen birisi söz konusuysa onun da kalacağı yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor. Anlaşılıyor ki yerler boyunca, gökler boyunca cennetler var. Her katta ayrı bir cennet oluşturmuş Allah Teala ve cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de çeşitli adları geçiyor. Cennetün Aliye, Cennetül Firdevs, Cennetül Huld, Cennetül Gurafan, Cennetül Meva, Cennetül Naim ve Cennetül Adn. 7 kat cennet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremeyecektir. Neden? Çünkü mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Neden? O kişinin sevapları pekala günahlarından fazla olabilir. Çok sevap işler kişi ama Allah'a ulaşmayı da dilemez. Diyor ki Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu onların amellerinin boşa gitmesidir. Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 103-104-105. Ayetlerinde diyor ki size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Üstelik de onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. İşte onlar ki onlar Allah'a münaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri heba olmuştur diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Amelleri heba olmuştur. Kim bu insanlar? Amelleri heba olanlar? Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı inkar ettiği için veya Allah'a ulaşmayı yalanladığı için o kişi Allah'ın cennetine giremez. Onun amelleri üstelik de boşa gider. Kim diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini
ve Allah'a mülaki olma günü olan yevmil ahiri yalanlarsa onların amelleri boşa gider diyor Araf suresi 147. ayet-i kerimede. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Bunun manası o kişinin kaybettiği dereceler mutlak olarak kazandığı derecelerden fazladır. Ve gideceği yer cehennemdir. Böyle mi söylüyor Allah Teala? Böyle söylüyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse 7 kat cennetin 7'si de Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların amellerinin skalasına baktığımız zaman İslam'ın 28 basamağından ilk 2 basamağın negatif olduğunu, insanları cehenneme götüreceğini görürüz. 3. basamak önemli. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 3. basamaktadır. Ve derhal onun amelleri örtülür. Yani kaybettiği dereceler, amelleri sebebiyle kaybettiği dereceler, yanlış amelleri veya amelsizlikleri. O kişinin yanlış amelleri ve amelsizlikleri zaten yeteri kadar negatif derece yazmıştır ona. Ama o kişinin kazandığı derecelerin hepsi yok farz edilir. Eğer o kişi ölene kadar Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman o kişi öldüğünde amel defterindeki amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olur. Kaybettiği dereceler fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ayet-i kerimede söylendiği gibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandığı dereceleri mutlaka negatiftir ve o kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. İşte konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Cennetin kademelerinin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yerdir. Bu olayları Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın rahmet sahasıyla tecellisi, bize furkanlar vererek günahlarımızı örtmesi, sonra kalbimize ulaşması, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması, kalbimize Allah'ın rahmetinin %2 olarak girmesi, bunun %2 olması haline huşu sahibi oluşumuz, sonra mürşidi talep etmemiz ve Allah'ın göstermesi ve mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar. Bu mürşide ulaşmadan evvelki ana kadar o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Allah Teala kıyamet günkü olayı anlatıyor ve kıyamet günü diyor onlara kitapları ya sağlarından verilir ya sollarından verilir diyor. Kitapları sağlarından verilenler buna sevinirler diyor. Ve bunların gidecekleri yer bir cennettir. Tabi cehenneme göre yüksek bir cennet. Cehennemden mutlaka
yüksek bir cennet, cennetün aliyeh diyor Allah Teala. Onlar yüksek bir cennette olacaklardır diyor. Bu cennet konunun başlangıç noktasını içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz 3. basamaktan itibaren 13. basamakta dahil kişinin gideceği yer 1. kat cennettir. Orada onların cennete kavuşacakları ifade ediliyor. Kitapları sağlarından verilenler mutlaka bu 1. kata, 1. kat cennete gireceklerdir. Ama kitapları sağlarından verilenlerden başka özellik taşıyanlar, daha üst seviyeye gidenler ayrı ayrı cennetlere yerleştirileceklerdir. Kıyamet günü ister insanlar cennete girecek olsunlar, cennette ebediyen kalacak olsunlar, ister insanlar cehennemde ebediyen kalacak olsunlar, gidecekleri yer önce mutlaka cehennemdir. Cehenneme girmeyecek olan hiç kimse olmayacaktır. Ve cehenneme insanlar iki türlü girerler. Cehenneme girip de cennete ulaşacak olanlar, cehennemin yüksek, şeffaf kapılarından ya da bir nevi duvar diyelim buna, oradan şeffaf ve cennete girebilecek olanları geçirgen. Onlar uçarak geliyorlar. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde, 10 metreden daha yüksek, 30-40 metre belki 100 metre genişliği olan kapılar, kapı yerine duvar demek daha doğru, fakat içerisi görünüyor. Daha cehennemin duvarları daha ötede. Yani içeri giriş duvarları, buradan cehennemin avlusuna giriliyor. Ve cennete girecek olanlar oradaki elektronik sistemler sebebiyle derhal tanınıyor. Onlar uçarak cehenneme girerken sistemde bir işaret gelmiyor. Otomatik olarak kapılar onları geçiriyor. Ya da o cam duvarlar, ama geçirgen cam duvarlar. Fakat eğer günahları sevaplarından fazla olan birisi de onlar gibi uçmak üzere gelip oraya ulaşıp da zıplayıp duvara ulaşınca duvara kafasını vurup yere düşüyor. Oradan geçmesinin mümkün olmadığını görüyor. O zaman bizim buradaki normal kapılardan daha büyük, ağır bir kapıya ulaşmak mecburiyetinde. O kapı şeffaf değil. Ve arkasında bekleyen cehennem zebanileri kapıyı onların başlarının sığabileceği kadar kaldırıyorlar. Ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme giriyorlar. Onlar orada dizüstü kalıyorlar. Oysa ki diğerleri cehenneme, cennete girmek üzere girenler cehennemin bütün katlarını görüp, bütün özelliklerini görüp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek çıkıyorlar cehennemden ve o şeffaf kapılardan uçarak çıkıyorlar ve cennetlerine, hangi kat cennete gireceklerse giriyorlar. Söylediğimiz standartlarda olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra fakat mürşidine ulaşamadan evvel ölenler, onların hepsinin gidecekleri yer mutlaka 1. kat cennettir. Bu cennetin adı cennetin aliyedir. Ve kalbin içine giren bu 4 nurdan, rahmet, faz, rahmet, salavat, sadece bir tanesi fazıllar, iman kelimesinin teşkil ettiği kutupla ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesine ulaştıkları zaman onun etrafına yapışıp
orada toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen olayın başlangıcıdır. Kişinin kalbindeki afetler, ki o noktaya kadar kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu yüzden Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik etmektedir. Emirleri yerine getirmemektedir. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemektedir kişi. Ama bu noktadan itibaren nefsin kalbine giren ve orada yerleşen fazıllar afetlerin yerini alırlar. Fazıllarda afetlerin tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine mutlaka getirmek isteyen, yasak ettiklerini ise asla işlemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve nefsin kalbindeki fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7'ye ulaşınca vücuttan ayrılan ruhun, mürşidin eli öpülünce vücuttan ruh ayrılır. Ana dergaha ulaşmasıyla paralel olarak nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devam eder, kişi nefsini kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhim eder, kişi ilham almaya başlar. Ruh üçüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 nur birikimi o kişi mutmainne kademesine gelir. Allah'ın verdiği her şey onun için uygun görünmeye başlar gözüne. Kişi doyuma ulaşır. Sonra ruh bir gök katı daha yükselir. Kişi Allah'tan razı olur. Bir gök katı daha yükselir. Burası radiyedir. Bir gök katı daha yükselir. Allah da ondan razı olur. Burası mardiye kademesidir. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçer. Setil'in müntaha'ya ulaşır en son. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Bu 7. defa %7 nur birikimidir. %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Şeytan hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası mürşide tabi olunduğu noktadır. Tabiyetten sonra nefsin kalbinde nur birikimi başlamıştır. Ve bu tabiyetten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç içerisinde kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Bu yolun hangi noktasında o kişi rahmetli olursa olsun ikinci kat cenneti hak etmiştir. İkinci kat cennet Cennetül Firdevs'tir. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya temas ediyor. Amel olanlar, yani ölmeden evvel ulaşmayı dileyenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir diyor Allah Teala. Demek ki mürşide ulaştıktan 14. basamaktan 21. basamağa kadar yolda ölen herkesin gideceği yer ikinci kat cennettir. Firdevs cennetleridir. Alameti farikası diğer cennetlerden onu ayıran şey kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi yapmaya başlamıştır kişi. Bu nokta ikinci kat cennettir. Mutlaka 14. basamakta mürşide ulaştıktan sonra mümkündür. Daha evvel kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir.
Üçüncü cennet cennetül hulddur. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa Allah'ın zatında o ruh yok olur. Böyle insanlara Allah Teala evvab diyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Allah'ın zatının da me'ab olduğunu görüyoruz. Sığınak manasına geliyor. İşte Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. وَمَنْ شَاءَتْ دَعَزَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبَا Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa bu standartlarda Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kişinin ruhuna me'ab olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala'nın dizaynına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatı o kişiye me'ab olmuş. İşte buradaki cennet artık üçüncü kat cennettir. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar, başların üzerinde mahfuz taşıyanlar, mürşitlerine tabi olanlardı. Bir evvelki kat cennete girerler. Ama evvap olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ruhlarını Allah'ın zatının kabul ettiği kişiler, ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, onlar evvaptırlar. Sığınağa, me'aba sığınmışlardır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allahu indehu üstün me'ab diyen Allah Teala Nebe 39'da Nebe 39'da Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'a sığınmak, sığınağa sığınmak olarak değerlendiren Allah Teala Âl-i İmrân 14'te diyor ki Allahu indehu üstün me'ab ve Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Allah'ın zatındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki bu cennet evvap olanlar için geçerli. Ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmış olanlar için geçerli. Bu cennet Cennetül Huldi adını alıyor. Furkan 15'te Allah Teala diyor ki kul ezalike hayrun em cennetül hulileti bu idel muttakin kanet lehum cezaen masira. De ki bu mu daha hayırlıdır yoksa muttakilere takva sahiplerine vaat edilen onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? İşte
burada Allah'ın zatına ulaşan kişiye Allah'ın hediye ettiği yeni bir cennet söz konusu sevgili kardeşlerim. Sonra ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaşan kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası fena fillah makamıdır, velayetin birinci makamı. Sonra beka makamına geliyoruz. O kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht nimet olarak veriliyor. Ve kişi bu tahtla la mekana kavm oluyor. Bu tahtın sahibi olan kişi oranın ahalisinden oluyor. İndi ilahinin Allah'ın huzurunda artık taht üzerinde muhkim bir kişi oluyor. Burası bekabillah makamıdır. Allah ile Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda devamlı kalan bir ruhun sahibi kişi. Kişinin kendi ruhu Allah'ta yok olmuştur. Allah onun üzerine bu kişi beka makamına geldiğinde onun yeni bir ruhunu vücuda getirerek onu kendi katında bir tahtın sahibi kılmıştır. Sonra mı? Sonra zühd makamı geliyor. Kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Sonra da muhsinler makamı geliyor. Kişi muhsin oluyor. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişi. Allah Teala bu noktaya gelmiş olan, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişiye yeni bir taht, yeni bir cennet vaat ediyor. Bu cennet cennetül gurafandır. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Ne zaman sevgili kardeşlerim bir insanın nefsinin kalbinde biriken nurlar %80'i aşarsa bu noktadan itibaren fizik vücut geri kalan %81 olsa geri kalan %19 nefsin afetine hiç değer vermez, onu kale almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de işlemez. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ve burası 4. kat cennettir. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde vellezine amenu ve amilus salihati ve nubevvi ennehum minel cenneti gurafan tecrimin tahtiyel enharu haldine fiha nime ecrül amilin. Ve amin olanları, Allah'a ulaşmayı diyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici, amel işleyenlerin ecri ne güzel. Buradaki salih ameller bir evvelki cennetten, cennetin hulliden daha ötede bir muhteva taşıyor. Çünkü bunlar Allah'a ruhun ulaşmasından sonraki muhtevaya ait. Ruh Allah'a ulaştıktan sonraki devre. Burası 4. kat cennet, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin cenneti. Fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Lüplerin sahipleri oluyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Daimi zikrin sahibi olduğu için.
Bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açıyor. Kalp kulağını açıyor. Sonra o kişi Allah'la manevi konuları tezekkür etmeye başlıyor. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan, devamlı derecat kazanan birisi oluyor. Ve de hikmet sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Yani Kur'an'daki ayetlere baktığı zaman o ayet eğer Kur'an'daki 28 basamaktan birine aitse onu derhal görebiliyor, sezebiliyor. Ve Allah ile devamlı irtibatta olduğu için hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman kararlarını hep Allah'tan sorarak gerçekleştireceği için hep adaletle, kıst ile hüküm veriyor. İşte bu hüviyetteki bir kişi ulul elbab olmuştur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefe ulaşan kişiler, yani daimi zikrin sahipleri, onlar beşinci kat cennetin sahipleri oluyor. Bu cennetin adı Cennetül Meva. Nâziyat suresinin 41. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve innel cennete hiyel meva. Meva. Artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir. Meva'dır. Bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği için daha üst kat bir cennetin sahibi oluyor. Bu noktadan sonraki cennet ihlasa ulaşan kişinin cennetidir. Kim muhlis olursa, yani yerlerin melekutunu, yedi kat yerleri, cehennemleri Allah ona gösterdikten sonra göklerin melekutuna başlamışsa, kişi göklerin melekutunu görmeye başlamışsa, o zaman bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Gök katlarını birer birer gösterecektir Allah. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını. Birinci kattaki açıkta secdeyi, ikinci kattaki su arılma havuzunu, havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslında secdeyi, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslında secdeyi, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini, yedinci katın girişten itibaren kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir yüceleri ve indi ilahi, bunların hepsini kişi görmeden önce ne zaman sitlikle müntahiye gösterirse Allah-u Teala, burası yolun sonudur. Sitlikle müntahiye ile beraber Naim Cenneti söz konusudur. Bu kişi sitlikle müntahiye gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu onun salah makamına geçtiğini işaret eder. İhlas makamının tamamlandığını işaret eder. Bu noktaya kadar kişi ihlas makamındadır. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 26. basamaktan bu noktaya gelinceye kadar, 7 kat gökler gösterilinceye kadar kişi 6. kat cennetin sahibidir. Bu cennet Naim Cennetidir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki: "Velev enne ehlel kitabe amenu ettekav ve le kefferna anhum seyyatihim ve le etalnahum cennatin naim." Eğer kitap ehli amen olup
Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka neticede naim cennetlerine koyardık diyor Allah Teala. Burada onlar için bir yeni bir cennet söz konusu. Başka ayetlerde de naim cenneti yer alıyor. Bu ayetlerden de çıkarılan sonuç odur ki o insanlar ihlas makamına ulaşmışlar. Nefslerinin kalbi halis olmuş. Yani 14 mertebe müzeyyen olmuş Allah'ın nurlarıyla. İman kelimesiyle kalpleri 14 mertebe müzeyyen olmuş olan insanlar, onlar naim cennetlerine gidiyorlar. Ve de bundan sonra o kişinin tövbe-i nasuha daveti var, salah makamının içinde. Sonra günahların örtülmesi var. Sonra o kişinin başının üzerine salahın nurunun verilmesi var. Sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi var. Bunlar tamamlanınca Allah o kişinin iradesini de teslim alıyor. Kimin iradesini teslim alırsa o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah irşat makamının sahibi kılıyor. İşte burası cennetlerin en üstünü olan Adn cennetlerini ifade ediyor. Kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan hakka tukati takvanın sahibi olmuşsa, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışsa, o kişi Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibidir, Hazzül Azim'in sahibidir, Ecül Azim'in sahibidir ve Fazlul Azim'in sahibidir. Bu azim dizaynlar salah makamının dördüncü kademesini, affedersiniz beşinci kademesini irşada memur ve mezun kılınmayı ifade eder ve hepsinin bu beşinci makama ulaşabilen herkesin gideceği yer Adın cennetidir. Adın cennetleri Kur'an'da en çok yer tutan cennettir. Rad 22'de Allah Teala diyor ki 22 ve 23'te وَالَّذ۪ينَ سَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَيَقُومُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Onlar sabırla Rablerinin vecini, zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli veya açıkça infak edenler ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. İşte seyyiate hasenatla mukabele eden kimseler. Bütün sahibi o noktaya ulaşmışlardı. Allah Teala onların hepsinin o noktaya ulaşmış olduklarını söylüyor. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenlerdir diyor sahabe için. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti sonucu vardır diyor. Rad 22. Rad 23'te ise bu güzel sonucun ne olduğu ifade buyuruluyor Allah Teala tarafından. Cennetü adnin yedhulûneha ve men salaha min âbâhim ve ezvâcihim ve zürriyetihim vel melâketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Diyor ki Allah Teala adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona adın cennetine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Kehf 30 İnnellezine aminu ve amilu salatı inna la nudiyu ecre men ahsene amela. Muhakkak ki amil olanlar ve salih amel yapanlar biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Buradaki ahsen amel, en güzel amel, en üstün seviyede amel yapanları ifade ediyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerime Kehf 31. Ülâike lehum cennâtü adnin. Onlar için adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Daha 75 ve men yetihi müminen kat amine salati fe ulake lehumul derecatu ula.
daha 75, daha 76 Cennet-i Adn'in. Ve kim salih ameller nefse sesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Buradaki mümin olmak, 7. kademedeki mümin olmak. Yani hakkı tukati takvanın sahibi olarak mümin olmak. Onlar için Adn cennetleri vardır diyor Taha 76'da Allah-u Teala. Saf 12'de Allah-u Teala gene Adn cennetlerinden bahsediyor. Diyor ki, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. O da sizin günahlarınızı bağışlar. Günahlarınızı mağfiret eder, günaha çevirir. Sala makamındaki günahların sevaba çevirmesinden bahsediyor. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte Fevzül Azim budur. Fevzül Azim kelimesini burada kullanmış Allah Teala. Mümin 8. Rabbena ve edhilhim cennati adnin illeti vaattekum ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizün hakim. Rabbimiz onlara vaat ettiğin Adn cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Onların zürriyetlerinden, anne babalarından kim Adn cennetlerine ulaşmışsa, salah makamına ulaştıkları zaman Adn cennetine sahip olmasalar da onları oraya ulaştır diyorlar. Mümin 9. Allah Teala diyor ki onları kötülüklerden koru. Ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan o zaman ona rahmet etmiş olursun. Ve işte o Fevzül Azim'dir. Buradaki kötülüklerden korumanın Fevzül Azim olduğu kademe, onların sevaplı günahlarının sevaba çevrildiği nokta, salah makamının 4. kademesi. Sa'd suresinin 50. ayet-i kerimesi, Cennet-i Adn'in müfettahaten lehumul evvab, kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanlar için 7 kat cennet olduğunu görüyoruz. 1. kat cennet, Cennetül Aliye. 2. Cennetül Firdevs. 3. Cennetül Huldi. 4. Cennetül Gurafan. 5. Cennetül Meva. 6. Cennetül Naim. 7. Cennetül Adn. Her kademe için ayrı bir kat cennet. Bu Allah Teala'nın lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi Adn cennetlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçemiyoruz. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Allah-u Teala hepinizi en güzel standartlarda hedeflere götürsün. Cennetiniz Adn cennetleri olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

siz de düşersiniz şu an. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gülüyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi soruşturulabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmalısınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi bir emrin ulaştırılmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu'nun size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsınız. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görevi kendiniz

0: olan görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tefrişe gidiyorum. Sadece 3 kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırlı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yakışır. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hüsneyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala da ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecekten başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey, tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz ve sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ. Öyleyse her şeyden evvel Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلٍ مَا تَشْكُرُونَ. Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor Secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler,
fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasıl suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında cereyan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicri 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems 7'ye göre. Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz'i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hadzihi şecere koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah-u Teala Bakara 35'e göre cennette yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği süre içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle olan insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah-u Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle
onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane haset vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak, ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala Al-İmran 179'a göre seçerek Al-İmran 179'a göre seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaletin devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mümin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın belli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan Resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah-u Teala'nın bütün belli Resulleri, insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete, yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi, tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın olaylardan muradı insanların tövbe etmesi ve zikre başlaması. Yani kalpten o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bütün peygamberler, bütün meli resuller, meli mürşitler insan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması meyanında insanı Allah'a davet ediyorlar. Yedi safa davete baktığımız zaman net olarak bunu anlıyoruz. Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 Hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûret 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi
اَنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi. Serbest irade sahibi insanoğluna Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, tövbesini kabul etti. Ve heda, onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı mehab, sığınak, ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah-u Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen, Allah'ı sevenler Sevil-i Reşat üzerinden mutlaka mürşitlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşid-i tabiyet. Şimdi davetin kabulü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah-u Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarından fazla olan birisi olması hasebiyle Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُحْرُهُونَ. Onlar felaha erenlerdir. Birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah-u Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli edince ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da
Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Javan Mesure'yi, kulaklardaki Vakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur onu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartının sahibi olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah-u Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor, kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor, kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nur olmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluk insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safhada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup aleyhisselamdan sonra Yusuf aleyhisselam öyle, kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Şuayb aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Musa aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber keza öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine
ve sevaba çevrilmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine. Böylece Allah Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalbine ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onları cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet, Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi ağzına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs tezkiyesinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safa. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var. Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret İsra 25. Nefs tezkiyesi yapanların mağfireti Hac 50. Ve felaha erenlerin mağfireti Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonra da hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şey şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz dolusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabeler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yetince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların
günahların örtülmesi tek bir dilekle, birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle, mürşide tabiyetle ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayeti kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda, mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da bulunduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızla görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız. Şimdi belki aklınıza İyama Allah-u Teala kısası da devreye almış, uygun görüyor ki bu bir nevi intikamdır. Siz de diyorsunuz ki sevin ve onları affedin. Niçin öyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Sevin ve onları affedin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar cehennemin ne olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir.
zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah-u Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah-u Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü

Sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Diğerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfederseniz, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır. Yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikrehlidir. Öyleyse daimi zikir, afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz. Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız.

daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah-u Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için size düşman olanlara siz düşman olamazsınız.

Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte İnsanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman içlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek, İnsanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse, mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz, onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz. Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse, arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek, isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diğer yanlarınızın bir aynasıdır. Başka bir insanın üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız, bir sözünüz sebep olduysa, o zaman hiç durmamalısınız. Hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız, bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız. Bileceksiniz ki, hangi sebeple olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, hatta başkalarının laf taşımasıyla, siz aslında öyle bir şey söylemediniz, ama başkaları sizin ağzınızdan öyle şeyler ulaştırdılar ki, o kişi üzüldü. Böyle de olsa, göreviniz o kişiyle mutlaka konuşmaktır. Sizin sebebinizle, sizden geldiği zannıyla üzülen bir insana mutlaka ulaşmalısınız. İlk işiniz samimi bir standart içinde kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü onun affını dilemeyi istemiştir. Kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız.
ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz. Ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim, af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, hüznümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sülh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir. Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şey mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylar da, bundan sonraki olaylarda bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara. Hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine geldiğiniz zaman zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek. Size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi,
ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, İşte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez, hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Bir tarafta kendinize hakim olamadınız. Birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz. Ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam, adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı, huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iç sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır, ama cehennemde korkunç işkenceler altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de
sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında, esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır. Onları ezer. Onları üzer. Onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür o kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle. O kişi üzülmez mi? Hiç Allah Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır. Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de herkesle düşman olmamızı, herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız, onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden, onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Haluk bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimizi adarsak, her yaptığımız onlara mutluluk verici davranış bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu?
Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek, bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım. O kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır. Onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir. Yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir. Üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için, af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız. O zaman değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine
şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz, o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-Selam.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi bize ne kadar kızarsanız kızın gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha. Siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi?
İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim, ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan İftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim.
Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numaraya kazıtmış birisi de mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ve diyor, kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağı kayıyor. Ve ayağı orada üzengide vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa ona vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize ben bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim bu konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti ortadan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi inne hüdallahi Hüvel Hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki El Hüda, Hidayet, Hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisini söyleyelim. İnne muhakkak ki Hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o El Hüda, Hidayettir.
Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim. Yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayeti kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayeti kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi vel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Ve işte o, el hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyrisülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de.
Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvufu yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvufu yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin

Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşit sevgisi, Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşit kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması, ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen

beş aydın sahibi. Bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem feyiz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah Teala'nın söylediklerine sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez. Ama mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala ya rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah Teala'dan dilediği zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar.
Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın beş şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra taate geçmelerine engel olmaya çalıştı. Taate nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileği ise Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal olur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadan evvel söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifetidir ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri yine üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki sahik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler, kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse, bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bize onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Dereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar, nasıl birbirlerini rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinidir, nefs tasfiyesinidir bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, emeğin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şunu hiç unutmayın, Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir ve selam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Kim bana milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i Kerime'nin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı denemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş. Diyenler. Ya da bu İslam'ın beş şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gideceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah-u Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait. Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirildiğini anlatan o kitabımızı
Hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz, ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim, sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah Teala buyuruyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar, diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Açık ve kesin. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki innel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el-hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse
Kara suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu olay İnne hüdallâhi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl olasın Allah-u Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz bize verilen bir emanet, Allah'ın ruhu. Çünkü Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona insana ruhumuzdan öfredik diyor. Ben kullarmış. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. safha muhlis olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kılınmak. 7. safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Diyor ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ هُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler. Ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar.
Sonra tabiyet müessesesi, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 190 ve 191'de li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamının da sahibi. Peki salah makamına ulaşıp iradelerini de Allah'a teslim edip sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Macirinin hepsinin iradelerini de Allah'a teslim ettiğini, irşad makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sâbikûnel evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macirindendi. Bir de Ensar'a ve Macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Macirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve onlara tabi olmuşlar. Hatta tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz. Ensar'a da, Macirine de tabi olunmuş. Hepsi
irşat makamının sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Açık değil mi gördüğümüz şey? Bütün sahabe Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. 7 safa ve 4 tane teslim. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 asır. 14 asırda ne olmuş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim hakikatlerini hallaç pamuğu gibi atmışlar. Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Hani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar. Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördüğünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz, hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne 7 safanın bir ikincisi. 7 safanın 7'sini de şeytan deveyi hamudu ile birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükunun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani
Biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız. Ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar. Diyorlar ki yahu siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor. Ona diyorlar ki, bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin

Neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu beş şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, güya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor, ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey görmüyoruz. Görebilen varsa bize lütfen ulaşsın. O zaman biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse, Allah'a ulaşmayı ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girecekse ve biz Allah'a ulaşmayı dileyin, cehennemden kurtulun diyorsak hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin

Yorumsuzluğunun sebebiyle muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz. Kendinizi cehennemden kurtarmanız için. Hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Ve bu kanayan yara onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde. Konumuz mu? Konumuz çağrı, davet. Öyleyse Allah Teala daveti farz kılıyor, çağrıyı farz kılıyor. Ve bu farza riayet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a

Diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, o zaman bil ki onlar hevalarına, yani nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetine icabet söz konusu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine icabet söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. İşte ifade net olarak geliyor. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Daha çok sever mi? Elbette daha çok sever. Çünkü o Allah'ın sevgilisi olmak konusunda adımını atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi işitmiştir, görmüştür, bilmiştir. Ve kişiye 10 tane ihsan vermiştir. 10 tane ihsanı alan kişi bununla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşacaktır. Ulaşması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrıda bulunmuştur kişiye. Davet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba sadece Allah'ı mı davet ediyordu? Hayır. Aynı zamanda sırat-ı müstakime davet ediyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a davet ettiğimiz yol," diyor. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Çağrı Allah'ıydı ve Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime. Allah'a ulaştıracak yegane yoluna. Sırat-ı müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde davet ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, sana da vahyettiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da farz kıldık, diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, müşrikleri davet ettiğin bu din onlara ağır geldi, diyor. Dinin mahiyetini söylüyor Allah Teala.
Allah dilediğini kendisine seçer. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki her tarafta davet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala ve sen sırat-ı müstakim üzerindesin diyor. Peygamberlerle, Resullerle iblisin farklılığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Resuller ve peygamberler, peygamber olan Resuller ve veli olan, evliya olan Resuller hep Allah'a çağırırlar. Ama şeytan Allah'a ulaşan yoldan insanları men eder. İnsanların Allah'a ulaşmalarına mani olur. Biliyorsunuz Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Bütün melekler, cinler derhal itaat ediyorlar. Ama şeytanların arasından iblis itaat etmiyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki ey iblis, seni bu Adem kulumuza secde etmekten emrime rağmen men eden şey nedir? İblis diyor ki ya Rabbi, sen onu topraktan yarattın ama beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm. Daha burada İblis Allah'a bile hile yapmaya kalkıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeden etme emrini verirken ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin diyor. Yani onda hiçbirinizde bulunmayan bir şey var. Benim ruhum var diyor onda. İnsanda benim ruhum var diyor. Bana ait olan bir emanet var. Bana ait olan bir emanetin ruhun sahibi sadece bir tek yaratığım var diyor. O da bu Adem diyor. Ve Allah Teala'nın aslında ruhuna secde söz konusu. Adem Aleyhisselam'ın zatından çok daha önemli olan Allah'ın Adem Aleyhisselam'daki emaneti, Allah'ın ruhu, Allah'ın bir mahluku olan ruh. Allah'tan gelmiş olan, tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi farz olan bir, 12 defa farz olan bir nesne. Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'ı yedü darüsselamü yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selam yurdu veya teslim yurdu, ikisi de sim kökünden geliyor. Davet eder. Allah'ın davetinin gene kendisine olduğunu görüyoruz. Ve davetin dizaynına baktığımız zaman bunun Allah'a davet olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor ayet. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman
Nisa 175'te Allah Teala bir hususu söylüyor hepimize. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine alır ve onu kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder. Öyleyse Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan bir ruh. Allah'a ulaşan bir yol. Sırat-ı müstakim. Görüyoruz ki Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah kendi zatına davet ediyor.

Allah Teala En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Şunu netice olarak görüyoruz ki Allah'ın İslam'ın 7 kademesi içinde daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mümin olmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada davet ve bir hakkın takvaya, yani iradeyi Allah'a teslime davet. Çağrı davet müessesesi Allah Teala tarafından açık ve kesin bir şüphiyet kazanıyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah'ın davetine icabet etmek. Davet açık. Allah'ın zatına davet. Yunus 25 ve Allah'ın davetine de icabet farz kılınıyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

şöyle diyor: Ucibu davete ta'i izade ani. Bize dua edildiği zaman, dua edenin davetine icabet ederiz. فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Burada Allah'ın daveti var. Mümin olmaya davet. Yani mürşide tabi olmaya davet. Allah Teala bütün sahabenin sırat-ı müstakime davet ettiğini söylüyor. Bütün sahabenin Allah'a davet ettiğini söylüyor. İşte

Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah Teala diyor ki: Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'ı çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisine herkes ulaştırılmaz. Bu yetkiye ulaşanlar Hazil Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah Teala. Burada mürşit tarifi veriliyor. Kimdir mürşit? Birinci vasfı Allah'a teslim olmuş. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir insan. Allah'a teslim olmadan Allah'a davet çok fazla hüküm ifade etmez. Evet, davet davettir. Ama davet edenler Allah'a ulaştırmaya vesile olacak bir yetkinin sahibi ise muhatapları Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hemen tabi olabilecekleri bir merci karşılarında durmaktadır. Hemen tabi olmak imkanının sahibi olurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki görüyoruz ki Allah Teala tarif veriyor, mümin tarifi. Allah Teala tarif veriyor, mürşit tarifi. Kimdir mümin? Kalbine iman yazılandır. Öyleyse Allah Teala'nın daveti neydi? Onlar da benim davetime uyusunlar, tabi olsunlar, mümin olsunlar, sonra da irşada ulaşsınlar diyor. Hem mümin olmaya davet ediyor, hem de irşada davet ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Öyleyse davetin başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeye davet var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme noktasında bir asıl muhteva görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk davet buraya. Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Eğer dilemezsek o zaman kurtuluşumuz yok. O zaman bizim için bir kurtuluş yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki hepimizin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek.
İşte hepiniz insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle mükellefsiniz. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşlarının mümkün olmadığını, ne yaparlarsa yapsınlar cehenneme gitmekten kurtulamayacaklarını bilmiyorlar. Onlara bunu sizler öğreteceksiniz. Öyleyse Allah'ın daveti haktır.

Hogy itt Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Allah'a davet et diyor. Sen sırat-ı müstakime davet et diyor. Sen sana tabi olmalarına davet et diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde son derece açık olarak görünüyor. Eğer senin davetine Habibim icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ne? Daveti açık. Gelin diyor bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse Allah Teala mürşide davet ediyor mu? Evet, vebtegu ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin.

Allah'a ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi iptiga edenler, sabırla dileyenler.

Allah Teala bütün resullerine, bütün nezirlerine diyor ki: Aminu olanları müjdeleyin. Aminu olmayanları uyarın. Ve onları buradan çıkan mana o ki aminu olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse

Allah'ın daveti açık ve kesin. Mümin olmaya Allah Teala davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve mümin olsunlar. Bu Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde. Hem 2. safa için davet var, hem de 6. safa için davet var. Çünkü onlar da böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Allah'ın daveti, ruhu Allah'a ulaştırmak konusundaki Allah'ın daveti, yani farz. Kaç defa? 12 defa farz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak 12 defa farz. 1 Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabre yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister kıyamet azabı olsun, cehennem azabı olsun, netice değişmez. İkisi de ölmeden evvel, ki ikisi de öldükten sonraki azaplar öyleyse, ölmeden evvel ki şu dünya hayatında üzerinize gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzu döndürmemiz farz kılınıyor. 1. Rum 31. Münibine ileyhi. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Allah'a ulaş ve ulaşınca takva sahibi ol. Ulaşmanın da bir takva sahibi olmakla alakalı olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın ikinci farziyeti. Üçüncüsü Fecr suresinin 27. 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Gene farz. Allah'ın farzı. Dördüncü farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci farz Lokman 15. Ve tebi sebilâ men enâve ileyye. Kim bana ulaşırsa, kim bana ulaşmışsa, yönelmişse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel, bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder. O davetine, oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah kendi zatına davet eder diyor.

7. ayet müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 21. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırdılar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhları. Allah ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını emrediyor. Davet ediyor insanları buna. Dokuzuncu ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Bu davette Allah'ın zatına ulaştırma daveti diye düşünüyoruz. Ve dizayn giderek güzelleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu görüyoruz. Davet bir şeyleri içeriyor. Allah'ın önem verdiği şeyler. İşte bunlardan bir tanesi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. 9 tane davet oldu. 9 defa Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya bizi davet etti. Üzerimize farz kıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala edullahı Allah'a davet et. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cüret Enam 152 ve bi atullahi efu haza sıratı mustakim fettebiyuhu. İşte Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim et. İşte bu sıratı mustakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan herhangi birisine, geri kalan 72 tane fırkadan herhangi birisine tabi olma ki hepsi seni Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden alıkoyarlar diyor Allah-u Teala.

11. ayet-i kerime, Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala, biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki yemininiz olan misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. 11. defa farz kılıyor Allah Teala. Davet ediyor bizi. Üzerimize yükleyerek, ona ulaşmamız lazım geldiğini üzerimize yükleyerek farz kılıyor. Ve Nisa suresi 58. ayet-i kerime, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmeyi emreder diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmeyi emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bir dizaynı söz konusu. Emanetleri Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yani Allah'a teslime davet ediliyoruz. Farz kılınıyor.

Her açıdan Allah'ın daveti üzerimize, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Yani diyor sizi nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye, arıtmaya davet ediyorum diyor Allah Teala.

İnsanlık tarihi boyunca Allah Teala hep aynı şeylere davet etmiş. Yedi tane safha. Nefsin Allah'a teslimi de Allah Teala'nın emri. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehu dine hunefaya. Onlar emir olmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Öyleyse bir teslim keyfiyeti söz konusu nefslerimizin Allah'a teslimi ve böylece nefsimizin kalbinin %100 temizlenmesi, pirru pak olması. Böylece nefsimizin kalbinin bütün afetlerden temizlenerek halis olması. Bu olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah'ın davetini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran 102 ile Hakka tukatihi davaya, Hakka tukatihi takvaya davet ediyor herkesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe Hakka tukatihi.

Ve diyor Allah'a telaşsız ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bela temutunne illa ve entüm Müslümun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hakka tukati takvanın arkasından bu geliyor. Demek ki burada iradenin de Allah'a teslimi var. Ve gene Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor, bize davet çıkarıyor. Bu davet çağrı açısından Kur'an-ı Kerim zaten bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala yedi ayrı açıdan davetiye çıkarmış insanlara. Hidayet açısından davet. Allah-u Teala hidayete davet eder. Allah-u Teala aminu olmaya davet eder. Yedi kademe hidayete davet ediyor Allah Teala. Yedi kademe aminu olmaya davet ediyor. Yedi kademe Allah'a kul olmaya davet ediyor. Yedi kademe takva sahibi olmaya davet ediyor Allah-u Teala.

Allah Teala bütün insanları en kısa tabirle mutluluğa davet ediyor.

Allah-u Teala yedi kıdeme felaha davet ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın daveti aslında yedi kademede giderek artan bir mutluluktur, bir saadettir. Allah Teala mutluluğa, saadete davet ediyor bütün insanları. Her bir merhale bir üst kat cenneti ifade eder. Ama başlangıçta dünya saadetini ifade etmez. Kim Allah'ın birinci emrini yerine getirir de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi birinci kat cennetin dilediği andan itibaren sahibidir. Ölse hemen sahibi olarak ölecektir. Ama dünya saadeti başka insanlardan, tasavvufu yaşamayan, İslam'ı yaşamayan insanlardan hiçbir farklılık göstermez. İkinci kat cenneti elde etmemiz, irşat makamına ulaşarak ona tövbe etmek suretiyle önünde teslim olmamızdır. Sevgili kardeşlerim, burada ikinci kat cennet var. Dünya saadetine yazık ki gene sıfır. Diğer insanlarla aynı hüviyette kişi. Ama ne zaman ki Allah'a doğru yola çıkar tabiyetten sonra, yedi kademede nefsinin kalbini temizler, bu temizlik müessesesinde kişinin nefsinin kalbine %51 oranında nur dolar. Afetler eksilir, nurlar dolar. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir açık işareti geliyor karşımıza.

Görüyoruz diye. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir yerlere vardık. Ruhumuz Allah'a ulaştı. %51 oranında nefsimizin kalbi nurla doldu, faziletle doldu. Ve böyle bir faziletle dolu olmanın ardından dünya saadetimizde yine %51'e ulaştı. Öyleyse üçüncü safhada, ruhumuzun Allah'a ulaşması safhasında üçüncü kat cennet söz konusu. Allah'ın her daveti bir kat davete de cenneti içeriyor.

fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennet, ama dünya senedinin de %90'ından fazlası, %91'i bizim için ulaşılabilir oluyor.

Sevgili kardeşlerim, daha ötede, daha üst cennet, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 5. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolu, dünya zahiretinde %100'ünün sahibiyiz. İrşada ulaştığımız zaman 6. kat cennetin sahibiyiz ve dünya saadetinin de %100'ü gene bizim. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse Allah'ın bütün davetleri, hiçbir daveti boşuna değil. Allah-u Teala'nın davet ettiği her alanda

saadete yöneltiyor insanları, bütün insanları, en çok insanı seviyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz. Yedi safhada yedi tane takvaya, yedi tane kulluğa, yedi tane teslime dayalı yedi safhalı bir muhteşem dizayn. Ama hedef hep mutluluk, hep mutluluk, hep mutluluk. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne ister? Niçin insanları şunu veya bunu yapın diye bir şeylere davet eder Allah Teala? Kulunu daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın muradı sadece bu. Hepinizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda hepiniz en güzel standartlarda yaşamalısınız. Bu da ancak Allah'ın çağrısına pozitif cevap vermenizle mümkündür. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve hepsi üzerinize farz kılınmış. Ve 14 asır evvel bütün sahabe çağrıya uymuşlar. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet diyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı saadet, saadet devri. İşte böyle bir dizayn, saadet, mutluluk Allah'ın hedefi. Sizleri, insanları o kadar çok seviyor ki bu mutluluğa hepinizi ulaştırmak istiyor Allah-u Teala. Hiçbirinizi bunun dışında bırakmak istemiyor. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel şiarı. Bu sebebe dayalı olarak şunu görüyoruz ki bütün sahabe asr-ı saadeti yaşamışlar. Saadet devrini yaşamışlar. Öyleyse her şeyin başlangıç noktası Allah'ın davetidir. Ve Allah-u Teala her safhaya ayrı ayrı davet ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için yedi safhadaki yedi davete de icabet ve mutlulukların en yükseğine ulaşmak, yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu güzelliklere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz mutluluklar temennisiyle ve dualarımızla. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel lezine enam.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha muhasselavad.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, Ülten Hocam, tövbenin mürşitlerin önünde yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Bize açıklayabilmişse, evet, 4 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12. Allah Teala Nisa 64'te biz Resullerimizi, ki Resuller hepsi mürşittir, biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Öyleyse mürşide itaat edilir. Nisa 80'de "Men yutur Resule fakat atallah." Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Eğer o nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah Teala iki tarafın tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici olarak olurlardı. İki tarafın tövbesinin kabulü, iki af veya başka bir dilimle günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı değeri koyuyor. Öte yandan 112'de sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte. Öyleyse müşriklerin yapılan tövbede iki taraf var. Birisi mürit, diğeri de mürşit. Mürşit önünde tövbe edilir. Mürit de tövbe eden kişidir. 312'de bunu açıklıyor. Furkan 70, mürşit önünde tövbe eder. Mümin olur, ıslah edici amelleri başlarsa Allah-u Teala onların seyyatlarını hasanata, yani günahları sevaba çevirir. Mümtehin 12'de ise Allah Teala o kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ayaklarında iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olarak geldikleri zaman artık onlar için, onların biatlarını onlar için Allah'tan mağfiret diler. Kaç tane şey söylüyor? Şirk, hırsızlık 2, zina 3, katil 4, iftira 5 ve mağrub iş konusunda sana asi olmak üzere isyan 6. Bu konularda gelip sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret talep et. Bu da yine mürşidlerine olan tövbeyi açıklıyor. Yani şimdi tövbenin mürşid önünde yapıldığı, evet, mürşidine yapılan tövbeyi 4 ayet-i kerime açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de var mı? İşte bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer cihadı terk ederseniz Allah üzerinize zillet damgası vurur. Tövbe etmedikçe o zillet damgası sizden alınmaz. Allah'ın da cihadı terk edersiniz, Allah üzerinize zillet damgası vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe de bu zillet üzerinizden kaldırmaz. Allah razı olsun. Bolu'dan bir izleyici muhterem hocam, Arapça öğrenmenin tasavvufta ilerlemede etkisi var mıdır? Hayır. Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'in ana lisanı Arapça. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'la konuşması vahiy. Dolayısıyla Allah'tan vahiy alan ve kavmine açıklayan Peygamber Efendimiz'in lisanı Arapça olduğu için öyle denir. Yoksa aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin peygamberi ama herkesin dili farklı. Öyleyse herkesin peygamberi ise herkesin dili farklıysa Peygamber Efendimiz nasıl herkese peygamber olabilir? Allah'ın kendisine vahyettiğine tabi olarak. Vahiy Allah'ın insanla konuşmasıdır. Ve peygamberler de en üst seviyede şer'i vahiy ile Allah'la konuşurlar. Şer'i vahiy Allah-u Teala'nın insanoğlunun hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için muhtevasını alan emir ve nehileri ihtiva ediyor. İşte vahiy öğrenmek tasavvufta tasavvuf ilerlemesinin etkisi vardır. Ama Arapça değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle okumak vahiy ile okumaktır. Tilavetle okumak Arapça. Ankebut 48'de sen bundan önce kitap yazmadın ve kitap okumadın. Öyle olsaydı batılda olanlar boş şüphe ederlerdi. Ankebut 49 Bel huve ayatin beyinatin fisudur lezine utilim. Hayır o Kur'an-ı Kerim ki Kur'an-ı Kerim vahiy ilim verilenlerin sinelerinde. İlim verilenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde açıklanan ayetlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse Arapçanın faydası değil de zikrin çok faydası var. Çünkü Allah-u Teala ayetler ilim verilenle, ilim verilenle Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde açıklanıyor zikirle. Tövbe aldıktan sonra Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek yine cehenneme mi gideriz? Hayır. Günah işleyen kişi derecat kaybeder. İnsanın fıska düşmesine amil olan üç tane temel sebep var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe. İki, mürşitten şüphe. Üç, ayetlerden şüphe. Bu varsa kişi fıska düşüyor. Ama onun dışında kişi günahkar oluyor fakat zikrini devam ettirdiği süre içerisindeki bu Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe, ayetlerden şüphe ancak zikrin bırakılması ile gerçekleşiyor. Eğer kişi ait olduğu zikir seviyesiyle devam ederse şüphe de oluşmaz ve o kişi mutlaka üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan garanti olarak alır inşallah. Allah razı olsun. Rize'den bir izleyici muhterem hocam Abdülkadir Geyni Hazretleri insanlar Allah'ın kalbiyle değil kalbiyle ibadet ederler buyuruyor. Sözü açıklayabilmesin. İslam'ın beş şartını yerine getirenler onlar kalbiyle ibadet ederlerdi. Nedir? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, harca gidiyor. Bunlar hepsi kalbiyle ibadettir. Vasıta amirleri. Ama kurtuluşa ulaştıran kalbiyle ibadet. Yani zikir. Öyleyse insanlar Allah'a kalbiyle değil, kalbiyle ibadet ederler, kurtuluşa ulaşıyor. Allah'a kalbiyle ibadet edenler, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerdir. Ama kalbiyle ibadet edenler, onlar mutlak surette iki vücudu ile de ibadet halindedirler. Demek ki kalbiyle ibadet fizik vücutla ibadettir. Kalbiyle ibadet nefse ibadettir. Kişinin kalbiyle ibadeti zikirdir. Zikretmesi halinde zikir artarsa o zaman kişinin kalbiyle de ibadet ettiğini göreceğiz. Şeytanın kulundan kendisi o kişi kurtaracak. Nefsin afetlerinin azalmasına karar olarak. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Değerli Cabbar hocamız, ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. İnşallah müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı. İnsanlar huzurun olmadığı ortamda Allah'a yönelmekte zorlanırlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanlar huzurun olmadığı ortamda Allah'a yönelmekte zorlanır mı? Hayır. Tam tersi, Allah'a yönelenler o sıkıntıyı yaşayanlardır. Mesela bugün en çok Allah'a yönelmene hak sahibi olanlar, hasta olanlar, hapishanede olanlar. Bunlar sıkıntıyı yaşıyorlar ve hepsinin bu sıkıntılardan kurtulmak noktasında talepleri Allah'adır. Allah'a dua ediyorlar. İşte Al-Maiz 34'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ. Onlar bollukta ve darlıkta da infak ederler. Darlıkta infak edenler işte onlar talepkardırlar. Dua ediyorlar Allah Teala'ya. Ama Allah Teala'nın onlara vermesi, darlıktaki dualarına icabeti, onların bollukta Allah'a olan ibadetleriyle paraleldir. Öyleyse insanların huzur olmadığı ortamda huzur bulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelmek durumundadır. Huzurun adresi Allah'a yönelmektir. Bu sebeple diyoruz ki günümüzde kalpler zikirsiz, aileler huzursuz. Yani aileyi teşkil eden fertlerin kalplerinde zikir yoksa bunun doğal sonucu olarak aile fertlerin birbirine karşı olan iletişimi eksik seviyede ve devamlı olarak huzursuzluğu yaşarlar. Toplumun en küçük birimi olan ailenin huzur ve mutluluk içinde de hayatına devamı ancak kalplerin zikretmesiyle mümkündür. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَنُوا قُلُمْ زِكْرًا اَلَا بِزِكْرًا اَتْمَنَا قُلُمْ. Bunlar ki iman ettiler ve Allah'ın zikre kalbi mutmain. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalpler zikirsizse aileler de huzursuzdur. İşte bu 2025 yılı aile yılı olması hasebiyle inat etmişler. Huzurlu mutlu aileler kavuşmak ancak kalplerin zikriyle mümkündür. Kalplerin zikri de Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Bursa'dan bir izleyici Muhterem Hocam, bazı bilgine internet sitelerinde Allah'tan sabır istemeyin. Sabır isterseniz imtihanlarınız artar diye yazmışlar. Bu konuda ne buyursunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyenlerdir. Allah Teala'dan sabır dilememiz gerekir. İşte ayetler. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyiniz. Öyleyse buradan görüyoruz ki sabırla Allah'tan yardım isteyin. Bu sabırla sabrı istemeyin demek ne demek? Allah'tan yardım istemeyin demektir. Halbuki bizi hedeflere ulaştıran sadece Allah'ın yardımıdır. İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar imtihan olunur, korkuyla, açlıkta, maldan candan eksilmeyle imtihan eder, sabredenleri müjdele. Sabredenler onlar, Allah'tan yardım isteyenlerdir. Sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Haç 35'te onlar bir musibet isabet ettiği zaman infak edenlerdir. Âl-İmrân 17'de aynı şekilde sabrın mutlaka Allah'tan talep edilmesi gerektiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, açıklıyor. Bir izleyicimi Hüthem Hocam, bir borç konusunda tasavvufta olan bir kişinin alacaklı olması durumunda ve alamadığında, mağdur olduğunda nasıl bir davranış durumu sergilemelidir? Alacaklı olan kardeşimiz diğer bir kardeşimize borç vermiş. Vakti geliyor, o da alamıyor. Mağdur oldu, mağdur durumda. O zaman olabilir bu kişinin bir imtihanı. Bir kere her şeyden evvel borcuna vermiş, ondan kazandığı derecat var. Ama karşı taraf vaktinde ödemesi lazım. Onun da birçok sebeplerle ödeyemiyor. Ödemediği zaman o kişinin negatif davranması doğru değil. Şu anda bu borcunu ödemeyen kişi borçlu olduğu kişiye zarar veriyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Kardeşimiz zarar vermemiş, onu faydalandırmış borcuna yardımcı olmak suretiyle. Ama karşı taraf ise baktığında ödemiyor, onun zararına sebep oluyor. Ama Allah Resulü diyor ki zarara mukabil zarar yoktur. Tekrar siz de zarar vermeyin. O zaman ne yapması lazım bu kişinin? Sabretmesi lazım. Ve devamlı olarak Allah'tan yardım istemesi, onun da hedefine ulaşması için başka çözümler bulması gerek inşallah. Hatay'dan bir izleyici Muhterem Hocam, kader kavramını açıklar mısınız? Kader, cüz-i irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir 2. Dualar kaderdir 3. Allah'a dost olmak kaderdir 4. Ve evlilik kaderdir 5. 5 şey kaderdir. Kaderin olduğu her yerde birden fazla irade vardır. Dolayısıyla bizim irademizin dahli olmadan başka olaylar iradeyle onu bize tesir eden her olay kader hükmünü taşıyor. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ اِنَّ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyde bir kader vardır. Şimdi ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden olay ölüm ve doğum kader. Dualar kader, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a dost olmak kader, Allah'ın yardımıyla gerçekleştiği için. Tüm bunların hepsi kader. Ama bir de serbest irademizle yaptığımız niyet ve nasip var. Niyet hedefimizi belirler. Ama nasip ise evvelki liyakatimizi, müktesebatımızı bekler ki onda da bir kader unsuru var. Allah razı olsun. Sinop'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, kalpleri kasiyet bağlayan kimseler, başkanın yola girmesine mani olanlar yine aynı safhada mı yer alıyor? Evet. Bu kimselerin tekrar yola girmeleri mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, herkes yola girebilir. Yola neyle girilir? Bir dilekle girilir. Şimdi 7 grup insan var. Ateşe çağıranlar. Bu ateşi çağıranlar feset çıkaranlardır. Ateşi çağıranlar kübere ve saadetlardır. Ateşin hidayeti gizleyenlerdir. Resul ayetlerle alay edenler, zülmanimle amel edenler. ateşe çağırıyor. Ama diyelim ki bu fesat çıkaran kişinin, o fesat çıkaran kişi birinci safhasıyla Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman otomatikman Allah-u Teala onu ıslah edenlerden kılıyor. Saadet ve kübera Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman elbette kurtuluyorlar. Hidayeti gizleyen Allah'a ulaşmayı dilerlerse, aynen. Resul ayetlerle alay edenler Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtulurlar. Zülmanimle amel edenler Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtulurlar. Ve ise bunların kurtuluşunun olmamasının arkasında bu dileğin sahibi olmamaları var. Bu dilek yok ve bu dileğin engellenmesi istikametindeki davranış biçimleri söz konusu. İşte eğer Allah'a hangi günahkar, hangi seviyede olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde herkes için kurtuluş vardır. Kainatın şifresi bu dilektir. Bu dileğin sahibi, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse o kesinlikle kurtuluştadır. Allah'ın Resullerinin davetine icabet etmek. Yedi safa davet var. Bütün Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ederler. Ama bu kalbi kasiyet bağlayanlar da şeytana, cehenneme ve şeytana davet ediyor. İşte Enfal 24, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet edin ama daveti kabul edin. Yusuf 108, benim ve bana tabir olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Yunus 25, teslim yüzü olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Rabbinin Nahl 125, Rabbinin yoluna davet etmek, müstakim yol üzere olmak söz konusu. 67, sen Rabbine davet et, kasa senin diye Rabbine davet et. Fısır 33, Allah'a davet eden, istediceğim el işi, yani kimsenin daha güzel söz kim vardır. Allah razı olsun. Öyleyse kalbi kasiyet bağlayanlar başkanın yoluna girmesine mani olanlarla aynı sabahda mı yer alıyor? Kimsenin tekrar yola girmeleri mümkün mü? Evet, her zaman yola girebilirler. Yola girmeleri Allah'a ulaşma dileğine bağlı. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeleri halinde evvelki durumu ne olursa olsun Allah-u Teala onların üstünü örtüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir yazıcı sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Bizlere karşı yapılan her kötülüğün sebebini sadece şeytana bağlamak doğru mudur inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bizlere karşı yapılan her kötülüğün sebebini şeytana bağlamak doğru mudur? İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri nefsimiz. Tabii ki şeytana bağlamak doğru değil. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Ama ben sana bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse tek başına her kötülüğü şeytana bağlamak işte bu ayet gereğince doğru değil. Nefsimizin afetleri var olduğu süre içerisinde o afetlerin kalbimizden temizlenmesi meyanında daima şeytanın telkinlerini açıyoruz. Olay bu. Diyelim ki öyle kabul ederim. Afetler de yok. İşte Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer cihadı terk ederseniz, yani nefsine karşı cihadı terk ederseniz, Allah üzerinde zillet damgası vurur. Tekrar tövbe etmedikçe o yüzden damga üzerinden kaldırılmaz. Ama hiç diyelim ki şöyle diyelim. Daimi zikre ulaşmışız. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Marife emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Azamın kalkması için de dua edersiniz, Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse nerede görevimizi yapmıyorsak orada mutlaka bir negatif olayla karşı karşıya kalıyoruz. Görevimizin, bir hakkın yapılması lazım. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an. Her Hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salaba. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetin almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin
ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak, hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca seni yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde
milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamete, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah-u Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse
Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız.
bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala ve ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Beni dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa, bu beni hiçe saymaktır diyor Allah-u Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah-u Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani, deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho, o zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahim esması tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu, aklı başında bir kulun, bir mahlukun, onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz.

iradeniz başka bir şeyler de söylese, Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa, Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde, ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar. %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir. Ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor.
Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler, yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar vereceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız. Hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah-u Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple
daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi o ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin اَلَّذ۪ينَ diyor يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi. İlim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki insanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için
daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazır, azim. Hazırın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle, 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var, bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor, yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzanıp uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin.
Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere onun üzerine bir sohbet. Sevgili kardeşlerim, insanlar topluluk halinde yaşamak üzere yaratılmıştır. Yani sosyal mahluklardır. Mutlaka beraber bulunmak mecburiyetindedirler. Beraber olmak, bir olmak, öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman insanlarla beraber olursanız, başka insanların güzel taraflarını anlatın. Sizden hiç kimseyi incitecek bir söz sadır olmamalı. Öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum başkalarının haklarına en büyük ölçüde riayetkar bir toplum olmalı. Öyleyse bir toplumda insanlar birbiriyle konuşurken, bir topluluk halinde konuşurken veya sadece iki kişi konuşurken başkalarının yaptığı güzel davranışları anlatıyorlarsa, toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum yüce bir toplumdur. Allah'ın yücelttiği, hedeflere ulaştırdığı bir toplumdur. İşte şeytanın en çok zıddına giden, en çok öfkelendiği, en çok kudurduğu toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini zemeden, birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirinden şikayet ettiği bir toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Allah'a mı hizmet etmek için buradasınız, yoksa şeytana mı? Eğer Allah'a hizmet etmek için buradaysanız, o zaman yapmanız lazım gelen şey, yaptığınız şey değildir. Ne zaman birisi
bir başkası hakkında size kötü bir şey ulaştırmak istiyorsa, başkasını zehmetmek istiyorsa, onun hatasını, kendisinin doğrusunu söylemek istiyorsa, ona bu fırsatı vermemek mecburiyetindesiniz. Açık bir şekilde onu dinlemek istemediğinizi söylemelisiniz. Hiç kimsenin bir arkadaşına, bir yakınına başka birisini zemetmek hakkı olmamalıdır. Bu bir hak değildir. Bu dedikodudur. Bu şeytanın yanında toplanma talebidir. Kim başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsa, söylediği kişiye bunun manası şudur: benimle bir ol, ona karşı olalım. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerindeki en üstün toplum, Allah'a en yakının refakatinde olan, beraberinde olan gruptur. Ve dikkat edin, kendinize dikkatle bakın. Hangi noktada, nerede bir toplantı yapıyorsanız, etrafınıza dikkatle bakın. Oradaki insanlar bir gayeye, yani Allah için hizmete kendisini adamış, aralarında hizipler teşkil etmeyen insanlar mıdır? Yoksa gruplar mı oluşmuştur? Toplumun içinde bir takım insanlar birbirlerine karşı davranışların mı sahibi olmuştur? Herkes birbirinden şikayet eden durumda mıdır? İşte toplumun çökmesi bu standartlarda gerçekleşir. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, başkasına düşman olduğu, hayatı etrafındaki insanları başkasına şikayet etmekle geçen bir zavallılar grubu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi ülfet ederek sizi uzlaştırdı ve birbirinizle can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dedikodu tasavvuf camiasına hiçbir zaman sızmaması lazım gelen bir korkunç afettir. Öyleyse şu andan itibaren kim size başkaları hakkında negatif bir şey ulaştırıyorsa, siz ona "sen gerçekten bizim aramızdan biri misin?" diye bir sual sormalısınız. Bizim kardeşlerimiz başkalarını zemmetmezler.
Bizim kardeşlerimiz başkasının dedikodusunu yapmazlar. Başkasını şikayet etmezler. Eğer bir insan başkasını şikayet etmemeyi başarırsa, başkaları da onu şikayet etmemeyi başaracaktır. Sevgili kardeşlerim, bizi sizlerin hatalarınızı örtmesi lazım gelen bir müessese olarak düşünüyorsunuz. Siz hataları yapacaksınız, biz de onları örteceğiz. Bu konunun sadece bir kanadı. Diğer kanadı da var. Bize ulaştığınız zaman öyle bir standartta ulaşıyorsunuz ki sizinle beraber olalım ve hakkında şikayette bulunduğunuz kişiyi beraberce alaşağı edelim. Onunla dersini verelim. Böyle mi olmalı? Yoksa siz aralarında anlaşmazlık olanları uzlaştırmak için mi varsınız? Bana söyleyin. Neden taraf tutmak? Neden bizi de kendi tarafınıza çekmek? Neden başkalarını karşınıza almak? Bu dünyadaki bir toplumu kemiren en büyük hastalıktır. Bu toplum böyle bir kemirilmeye layık değildir. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın toplum bizleriz. Hidayet çağının gerçek sahipleri. Allah'ın hidayeti öğrettiği, hidayetle gönderdiği, hidayetle vasıflandırdığı hidayet çağının sahibi eğer o bizsek, siz bize başkalarını zemmetmek üzere gelemezsiniz, gelmemelisiniz. Bir insan başkalarını zemmederek bize gelirse, başkalarının aleyhinde bulunmak üzere, onların yanlış davranışlarını bize belirtmek üzere bize gelirse, iki kişiden, iki karşı gruptan bir tanesini dost edinip diğerini karşısına alırsa, bizi de kendi safında görmeye çalışırsa, bu dünyadaki en büyük hatalardan biridir. Hepiniz etrafınızdaki insanlarda anlaşmazlık gördüğünüz zaman taraflarından birinin muhafazakarı ötekine karşı olmayacaksınız. İkisinin arasını bulmakla görevlisiniz. Mutlaka iki tarafta da hata vardır. Birindeki hata çok daha büyük olabilir. Birinin hatası yok denecek kadar az olabilir. Ama yok değildir. Mutlaka o kişi de bir hatanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Başkalarının hatalarını görmezlikten gelseniz, o size yanlış davranış sergilediği zaman bile siz ona doğru bir davranışla cevap verseniz. Size yanlış davrandı diye onu karşınıza alıp düşman saflarda mütalaa etmeseniz. Dostluk için var olsanız. Birbirinizin dedikodusunu etmeseniz ne olur, ne kaybedersiniz? Dedikodu
sadece şeytanın ortaya koyduğu, şeytanın hedefine hizmet eden bir vasıtadır. Nedir şeytanın hedefi? Şeytanın hedefi hepinizi birbirinize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Yanınızdaki kardeşinizin size karşı söylediği sözlerden birisi size batmışsa, şeytan onu mutlaka kullanacaktır. Sizi ona düşman etmek için devamlı sizi meşgul edecektir. Ta ki onun o sizi üzen davranışına siz de onu üzecek olan bir davranışla karşılık veresiniz. Hayır, öyle yapmayın. Sizi üzecek bir şey söyleyen kişiden onun sizden özür dilemesi lazım gelirken siz dileyin. Siz ondan af dileyin. O zaman sizin bu büyüklüğünüz onu mahcup edecektir. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri toplumu hedef tayini yapmak suretiyle ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisi size başkasını çekiştirmek gereğini duyarsa, bunu yaptığı zaman sizin göreviniz bunu derhal durdurmaktır. Hiç kimsenin görevi haklı veya haksızdan birini seçip diğerine karşı olmak değildir. Hepinizin görevi iki tarafı barıştırmak, dost kılmaktır. O zaman göreceksiniz ki haklı olduğunu iddia eden kişi birçok konularda aslında haksızdır. Karşı taraf ona onun söylediği şeyi yapmış olabilir. Ama o kişi böyle bir davranış biçimini hak etmek istikametinde daha evvel karşı tarafa neler yaptığını size söylemeyecektir. Sadece taraftar toplamaya çalışmaktadır. Şeytan insanların arasını böyle açar. Taraflardan birinin yanında olur, diğerine karşı olur. Halbuki aynı şeytan bir başka konuşmada diğerinden yanadır. O karşı tarafı da birinci tarafa düşman etmek için çalışmaktadır. Bir ve iki numaralı taraflar olduğunu düşünün. Birisi A'ya gidiyor, bir numaralı taraf, iki numaralı tarafın aleyhinde konuşuyor. Kendisine şöyle şöyle yanlışlıklar yaptığını söylüyor. Başka birisi de iki numara B'ye gidiyor, bir numaranın kendisine şöyle şöyle şöyle kötü şeyler yaptığını söylüyor. A ve B eğer bu bir ve iki numaradan etki alırlarsa 1 ve A 2 ve B'nin karşısında oluyor. Ondan sonra bu 2'ye B'den başka C ekleniyor, D ekleniyor, A'ya F ekleniyor, Z ekleniyor ve iki karşı taraf oluşuyor.
Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sürece sahabenin arasında ikilik asla oluşmadı? Çünkü o bu nasihatları onlara her zaman söylerdi. Her zaman her sahabe karşısındaki kişinin Allah nazarında kendisinden daha kıymetli olduğuna inanırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer'in şehit olmak üzere olan kişilere elindeki su kabından su ikram etmesi olayını. Sahabe derin yara almış birçok kardeşimiz, birçok sahabe ve şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer de elindeki suyla onlara ulaşıyor. Hemen bir tanesini uzatıyor su kabını. Tam birinci sahabe su kabını alırken gene şehit olmak üzere bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Kendisine su uzatılan birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Bu kişi ki şehit olmak üzere ve şehit olmak üzere olan ölüme yaklaşan kişinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, bütün hazinelerden daha kıymetli olan şey su. Ama bu sahabe başka bir sahabe için diyor ki onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Bu şehit olmak üzere olan bir kişinin vasiyetidir. Bu vasiyete uyan Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. Suyu uzatıyor. Tam ikinci sahabe elini uzatıp suyu alacakken üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu da ikincinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Koşarak üçüncüye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer su kabıyla ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye geri dönüyor. O da şehit olmuş. Hayatlarının son deminde kendileri için bütün hazinelerden daha değerli olan bir bardak suyu başkalarına ikram edebilen bir sahabe grubundan bahsediyoruz. Mekke'deki sahabe Medine'ye göçmek mecburiyetinde kaldıkları zaman Medine'deki sahabenin her şeylerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Eşit olarak. Ve sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamışlar hepsi. Mekke'den gelen kardeşlerini en büyük oranlarda dostlukların sahibi olarak değerlendirmişler. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizler öyle misiniz? Bütün toplumlara sesleniyorum. Dedikodunun, başkalarını kötülemenin ayyuka çıktığı bir Türkiye sergileniyor. Dünya üzerinde dedikoduyu 600 yıl en az yapan ülke olan Osmanlı'dan sonra bugün bu ülke en çok dedikodu üretenlerden birisi haline gelmiş. Ve sevgili kardeşlerim, ya sizler Allah'ın Resulüne layık bir cemaat oluşturabildiniz mi? Böyle olan
cemaatlerin aranızda hamdolsun ki var olduğunu biliyoruz. Bazı gruplar bunu gerçekleştirmiş durumda. Onların arasında bir anlaşmazlık, grupların gruplara dost olmaması olayı yok. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bize başkalarının hatalarını söylemek üzere geliyorsanız, bunu Allah-u Teala'nın bir emri sayıyorsanız, bilin ki bu Allah'ın emri değildir. Allah'ın yasak ettiği bir müessesedir. Kiminle anlaşmazlık halindeyseniz, bu anlaşmazlığı derhal dostluğa çevirmelisiniz. Son zamanlarda bize ulaşan telefonlar arttı. Birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Bize ulaşıyorsunuz ve bizim onunla değil sizinle beraber olmamızı istiyorsunuz. Tabiatıyla sizinle anlaşmazlığa düşen kişi de bize ulaşıyor. O da sizinle değil, onunla beraber olmamızı istiyor. Ne yapmak istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi beraberinize alıp karşı tarafı ezmek mi istiyorsunuz? Onu cezalandırmamızı mı istiyorsunuz?

Allah'ın dostları böyle bir görevle mi görevlendirilmeli? Yoksa anlaşmazlıklar daha oluşurken siz, bizatihi siz şikayet eden A, onunla dostluğu kurmak için hemen harekete geçmeli misiniz? Şikayet eden B, siz de A ile kaybedilmekte olan dostluğun yeniden kurulması için derhal temasa başlamalı mısınız? Taraflardan birisi hatalıdır. İkincisinde de mutlaka hata vardır. Hiç kimse sıfır hatalı olamaz. Önemli mi sevgili kardeşlerim, hatanın büyüğünün kimde oluşu? Bir dostu kaybedeceksiniz. Onu karşınıza alacaksınız. Diyelim ki beni devreye soktunuz, biz de onu cezalandırdık. Ne geçti elinize? Söyler misiniz bana? Onu cezalandırmamızdan zevk alacak kadar küçülecek misiniz? O zaman tasavvufta olabilir misiniz? O zaman Allah'ın dostu olmanız vasfı devam edebilir mi? Neyi hedefliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bize başkalarının yanlışlarını ulaştırıp o başkası hakkında veya başkaları hakkında bizi etkilemeye çalışmanız hangi asla dayalıdır? Şimdi diyeceksiniz ki biz adaletin tecellisini istiyoruz. O adaletin tecelli etmesinden evvel acaba sizin de hatalarınız yok mu diye düşünmeniz gerekmiyor mu? Birisinin size istemediğiniz tarzda davranmasının arkasında size ait yanlışlıklar olamaz mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden? Size karşı bir hata yapıldığında sanki siz hatalıymışsınız gibi, haklısın, gerçekten ben bu konuda yanlış davranmışım. Ama bundan sonrasına karşı bu tarzda bir yanlışı hiçbir zaman yapmamaya çalışacağım. Benden emin olmanı istiyorum. Ben seninle aynı yolun yolcusu olduğumuza göre, aynı mürşide tabi olduğumuza göre, ben seninle dostluğu devam ettirmek istiyorum. Bu yanlış olarak değerlendirdiğim bu olay sebebiyle de senden af dilerim dediğiniz anda olay bitmeyecek mi sevgili kardeşlerim? O zaman bir düşman kazanacak yerde bir dost kazanmış olmayacak mısınız? İşte sahabe bunu yaptılar. Onlar birbirinin can düşmanıydılar. Neden? Çeşitli kabilelere ayrılmışlardı. Her kabiledeki insanlardan bir kısmı karşı kabileler tarafından mutlaka öldürülmüştü. Kan davası vardı aralarında. Ve bu kan davası kıyamete kadar devam edecekti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vaziyet etmesiydi duruma. Siz birbirinizin can düşmanıydınız, sonra en büyük dostlar oldunuz diyor Allah Teala. Allah kalplerinizi telif etti. Şimdi eğer Allah'ın en yakını sizin kalplerinizi telif edemiyorsa, o zaman ona yakın olduğunuzu iddia edebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

kesin şekilde doğruya yöneltebilir. Bunu tercih etmiyorsunuz. Onunla hatasını konuşarak düzeltmesini temin etmek yerine bize ulaştırmayı tercih ediyorsunuz. Bizim onu cezalandırmamız sizin için mutluluk vesilesi olacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Gerçekten öyle bir şey yapmış olsak, onun neden azarlandığı konusu sizin içinize bir ukde olur. Sevgili kardeşlerim, bununla yetinmeyerek başkalarını da devreye sokarak, fikrinizin doğru olduğu tezini bize ispat etmeye çalışmanız da yanlış değil mi? Hak'tan yana olduğumuzu unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Kendinizi haklı görebilirsiniz. Ama bu bizim sizinle beraber olup karşı tarafı cezalandırmamız için sebep teşkil edemez. Sizin görevinizde o olmalıdır. Onu karşı taraf hak olmaktan çıkarıp sizin tarafınızda kılmak. Sadece ona dost olmanızla mümkün. Sevgili kardeşlerim, karşısında olmanızla değil, yanınızda olmanızla mümkün. Yanında olmanızla mümkün onun. Size karşı yanlış davranışlarda bulunan birçok insan olacaktır. Onların hepsini terbiye etmekle ne siz görevlisiniz, ne de biz görevliyiz. Eğer hepiniz size yanlış davranan kişiyi dost kılmak üzere harekete geçerseniz, bizim aramızdaki kardeşlerimize sesleniyorum. O zaman düşmanlıklar biter. Bu bir teori değildir. Bu bir tatbikattır. Gerçekleştirdiğiniz zaman mutlak olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunun sağlanmış olduğunu göreceksiniz. Tıpkı onlar nasıl sağladılarsa siz de sağlayabilirsiniz. Hep dost olmuşlar, barıştırılmışlar. Kan davası olan kabilelerin hepsi birbiriyle can dostu olmuş. Öyleyse eğer bize ulaşıp da telefon edip de yarım saat hatta daha fazla bir süre başka birini veya birkaç kişiyi hatalı bulduğunuzu bize ispat etmeye çalışıyorsanız ve bizim yapmanız lazım gelen şey onları bize kötülemek değil. Yanlış hareket ettiğini söylediğiniz bu kişilerle kendisine karşı yanlış davranılan kişi arasındaki dostluğu yeniden kurmak olduğunu söylememiz, hataların gerçek anlamda hangi hüviyette olduğunu göstermez mi? Yapmanız lazım gelen şey, iki taraf olduğunu kabul ettiğiniz insanlardan bir tarafı tutup, öbür taraf hakkında her türlü negatif şeyi bize ulaştırmak mı? Yoksa iki tarafı bir araya getirerek bir şahit gibi, bir aracı gibi, bir Allah dostu gibi, gerçek Allah dostu gibi onlara ulaşıp aralarında

bulmak, yeniden kaybedilen dostluğu oluşturmak, sağlamlaştırmak değil mi? Neyi amaçlıyorsunuz insanları bize devamlı şikayet etmek suretiyle? Onlardan bir tarafı tutmamızı ve onunla beraber iki tarafımızdaki düşmanlığı bizim devreye girmemiz suretiyle güçlendirmemizi mi istiyorsunuz? Öyle yapacağımızı ümit ediyor musunuz gerçekten sevgili kardeşlerim? Mutlaka hepinizin hatası vardır. Taraflardan birinin daha çok hatası vardır. Diğerinin daha az hatası vardır. Ama hiç kimse hiç hatasız değildir. Öyleyse güzelliklere ulaşabilmek. Sevgili kardeşlerim, son zamanlarda sizlerden ulaşanlar çok güzel bir manzarayı oluşturmuyor. Devamlı birbirinizi kötülüyorsunuz. Dedikodu adı verilen çok çirkin bir afet her tarafı almış götürmüş. Sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Dünyadaki en çirkin şeydir dedikodu. Dedikodu bir konudaki hatayı düzeltmek yerine o hatayı herkesin kulağına daha geniş boyutlarda ulaştırmak manasını taşır. Çünkü ulaşan her kişi, sözün kendisine ulaştığı her kişi onu bir başkasından söylemek için can atacaktır eğer bu fikir yapısındaysa ve biz insanlar başkasını anlatırken kelime kelime anlatamayız. Mutlaka farklı kelimeler kullanacağız, farklı cümleler kullanacağız, aynı konuyu anlatmaya çalışacağız. Ama ne kadar hüsniyet sahibi olsak kendimizden bir şeyler ilave etmek mecburiyetinde kalacağız. Böylece insanlar kendilerinin ne kadar önemli insanlar olduğunu başkasına ispat etmek için dedikodu yaparlar. Çünkü o sırada dikkatle dinleneceklerdir. Onlar için önemli bir şeydir. Ve de her dedikodu, yani bir başkasının kuyruğunu çekmek, o kişiyi o birkaç dakika içinde belki başkalarının karşısında önemli bir kişi haline getirir. Birkaç dakika. Ama sonra herkes o kişinin sadece bir dedikoducu olduğunu anlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz o ki toplum dedikodu adı verilen her an hakikatlerin ötesine taşabilecek olan çok yanlış bir davranışın zebunu olmuştur, eseri olmuştur. Böyle davranan bir kardeşimiz acaba utanç duymaz mı? Allah Teala bu konuyu, dedikoduyu kesinlikle devre dışı bırakmış. Yasak kılmış. Başkalarının hatasını başkalarına götürmeyin diyor, ulaştırmayın diyor.
Göreviniz ulaştırarak insanların arasını açmak değildir. Birbirine karşı dargın olan, anlaşmazlığa düşen kardeşlerinizi bulup iki tarafı bir araya getirip dost kılmaktır. Anlaşmazlıkları yok etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın en çok değer verdiği bu toplumu ancak böyle çökertebilir. Eğer sizler bizim kardeşlerimizseniz, Allah'ın emirlerini alıyor ve o emirleri yapmaya çalışıyorsanız, o zaman yaptığınız şey Allah'ın emrini tatbik etmek olmuyor, onun emirlerine karşı çıkmak oluyor. Bir toplumu kemiren en büyük afet dedikodudur sevgili kardeşlerim. Hep taraflar oluşturursunuz. Birbirine kızan taraflar. Taraflar oluşturun ama birbirini seven taraflar olsun bu. Nerede birbirine kızanları, birbirinden şikayet edenleri görürseniz deyin ki durun. Allah'ın bize ulaştırdığı talimat bu değil. Sen bu sözlerinle beni o kardeşimize karşı yanına almak istiyorsun. Senin yanında olacağım ama ona karşı olacağım. Hayır, Allah-u Teala bunu emretmiyor. Allah'ın bana bu konudaki emri seninle onu barıştırmak. Hadi gel beraberce o kardeşimize gidelim. Senin ne ölçüde doğru söylediğini onun ağzından dinleyelim. Başkalarını da alın. Ve orada bir araya gelerek o iki kardeşimizin arasındaki bu yüksünmeyi, bu kırılmayı, bu dargınlığı yok etmeye çalışın. Eğer birazcık uğraşırsanız etraftaki 5-6 kişi bu iki kardeşimizin yanına gidip de onları birleştirmeye, barıştırmaya çalışırsa onu başardığınızı göreceksiniz. İşte hepinizden beklediğim bu sevgili kardeşlerim. Küs avcılığına çıkın. Kim kime küsmüşse, kim kime dargınsa onları yakalayın, gruplar halinde olun. Onları mutlaka barıştırmaya çalışın. Ama kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hepiniz eminim ki şu andan itibaren bir gayetin sahibi olacaksınız. O zaman hatanızın ne kadar büyük olduğunu tespit edeceksiniz. İnsanlara başkalarını kötülemenin, başkalarının dedikodusunu yapmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu ispat etmiş olacaksınız. Doğru bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Birisinden bahsediyorsunuz. Onun yanlış bir davranışını, size göre yanlış bir davranışını başkalarına anlatıyorsunuz. Onu kötülemiş olmuyor musunuz? Allah Teala birbirinizin hatasını gördüğünüz zaman o hatayı örtün diyor. Siz başkalarına söylüyorsunuz. Allah Teala'nın emri
Hata görüldüğü zaman hatanın örtülmesi. Bunun manası ne? Hatayı gördüğünüz zaman o kardeşimizle açıkça konuşmalısınız. Bu senin davranışında ben şöyle bir hata görüyorum. Bak o kardeşimizle bu konuşmayı yaptınız ama o sana darıldı. Hadi gel beraberce gidelim, gönlünü alalım. Tekrar sizi barıştırayım. Böylece daha birbirinize küsmeden, negatif bir sonuç çıkmadan bu olayı bitirelim dediğiniz zaman o kardeşimiz sizinle beraber böyle bir işe girişecektir. Hiçbirinizin bilerek, isteyerek başka birine düşman olacağınızı ve başkalarını da etrafınıza toplayarak onun karşısındaki düşmanların sayısını arttırmak konusunda gayret edeceğinizi, böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu olmaz. Bu kadar küçülemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, davranışlarınızı en güzele yöneltmelisiniz. Biz hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevgimiz hepinize yeter. Hepinizi Allah için yaşayan, sadece Allah için yaşayan, Allah'a gönül vermiş ve bütün kardeşlerinin mutluluğu için gayrette bulunan Allah dostları olarak düşünüyoruz. Böyle bir görüntüye leke sürmek istemezsiniz diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten ağızdan ağza olaylar ulaştırılırken yapılacak katkılar sebebiyle dedikodu yapanlar başkalarının hatalarını daha üst boyutlara taşımış olmuyorlar mı? Ve bu bir korkaklık değil mi? Birisine şu veya bu sebeple kızıp onu yere vurmak için taraftar toplamaya çalışmak değil midir bu dedikodu? Başkalarının dedikodusunu yapmaksa mutlaka iki taraftan birinin tarafını tutmak manasını tazammül etmiyor mu? Neden iki taraf arasındaki düşmanlık daha çok körüklensin de birbirine düşman kişi bir kişiyken, iki kişiyken, 10 kişi olsun, 20 kişi olsun, 100 kişi olsun. Neden sevgili kardeşlerim? Bizi niçin dinliyorsunuz? Allah'ın güzelliklerini ve doğrularını size anlatalım diye değil mi? O doğrulardan ne zaman hayatınıza tatbik edecek neticeleri hayatınıza tatbik edeceksiniz. Ne zaman Allah'ın istediği gibi sahabe gibi bir toplum oluşturacaksınız? Siz bu devrin sahabeleri olmalısınız. Böyle mi olacaksınız sevgili kardeşlerim? Birbirinizin kalbini kırarak, taraf tutarak, bizi kendinizle beraber başkalarına haddini bildirelim diye bir taraftar olarak kullanmak üzere mi? Yapmanız lazım gelen şey insanlarla açık bir şekilde konuşup dostluk elinizi uzatıp eğer bir hata yapmışlarsa onu affedip onu kazanmak değil mi sevgili kardeşlerim? Kalpler böyle telif edilmez mi? Allah Teala sahabenin kalbini telif etmiş.
bir kabile kan davasından vazgeçtim diyor. Öteki kabile de vazgeçiyor. Ondan sonra bütün kabileler vazgeçiyor. Önemli olan ilk adımdır. İlk adımı atan olun. Eğer aranızda başka kardeşlerimizle bir anlaşmazlık varsa bunu mutlaka ortadan kaldırın. Dost olun. Birbirinizi sevin. Anlaşmazlıkları başkalarına taşımayın. Ve başkalarının dedikodusunu yapmayın. Şu anda dedikodusu yapılmayan hiçbir yer kalmamış vaziyette. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl olur? Siz Allah'ın dostları, Allah'a en yakın insanlar, en çok sevdiklerinizin bile dedikodusunu yapacak kadar çürüdünüz mü? Ne zaman değişeceksiniz? Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler bu dedikodu adı verilen illetten mutlaka kendilerini kurtarmalıdır. Kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yönelin. Size başkalarının dedikodusu geldiği zaman o dedikodu edene deyin ki bak sana bir teklifim var. Hadi gel seninle beraber o bahsettiğin kardeşimize gidelim ve onunla barışalım. Sizleri birbirinize dost kılmak bu benim görevim olmalı. Hadi gel. Beraberce gidelim. Ya da o kişiyi buraya çağıralım. Ama aranızdaki bu ufacık yanlışlığı daha büyümeden evvel mutlaka düzeltelim. İşte bunu yapmanızı bekliyorum sizlerden. Hayır sevgili kardeşlerim, takip ettiğiniz yol doğru değil. Başkalarını ezmek için başka birisini vasıta olarak yanınıza almaya çalışmak, hele bu biz isek, büyük bir hatadır. Biz şeytanın size telkin ettiği o davranış biçimini benimsemeyiz, kabul de etmeyiz. Hepinizle beraber hepinizi yek diğerine dost etmek için, dost kılmak için, sevgili kılmak için vazifelendirildik. Kalpleri telif etmekle vazifelendirildik. Kalpleri birbirine düşman kılmak için, karartmak için değil. Bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepinizden beklediğim bir şey var. Size başka birinin dedikodusunu yapmak üzere gelen, başka birisini kanayan bir konuşmaya şahit olduğunuz zaman onu ikaz etmek hepinizin boynuna borçtur. Bu ikaz hiçbir zaman o kardeşimizi üzecek bir mahiyet almamalıdır. Burada çok ince düşünmek ve davranmak mecburiyetindesiniz.
O sözü söyleyen kişiyi yaptığını pişman etmek, onu huzursuz etmek değil niyetiniz. Sakın kaş yapayım derken göz çıkarmayın. O hatayı yapmış diye o kişiyi azarlamaya, onu küçük düşürmeye kalkmayın. Bu nazik konuda hepinize büyük görevler düşüyor. Her tarafta bizlere çok şeyler olduğu söyleniyor. Bunları onlar söylemese de Allah-u Teala bize söyleyebilir. Sevgili kardeşlerim, bizim üzerine durmak istediğimiz şey, sizlerin tek bir toplumu oluşturabilmeniz. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirinin düşmanı değil, dostu olan, bu sebeple fırkalara ayrılmamış olan tek bir toplum. Ne zaman bir toplum arasında insanların birbirine dost olmadığı, hatta düşman olduğu bir ortam vücuda gelirse, orada tek toplum yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka orada mevcut değildir. Fırka parçalanmıştır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi ümit ederim ki dikkatle dinlediniz. Ne yapmanız lazım geldiğini öğrendiniz diye ümit ediyorum. Ve şu anda meydanı boş bulan dedikoducuların bu konudaki gayretlerine kapı açmayın. Size başkaları hakkında şikayete gelen kardeşinizi dikkatle dinleyin. Sonra da ona deyin ki, tamam, sen bu konuda haklısın. Ama o ne senin düşmanın ne de benim düşmanım. O bizim dostumuz. Hadi gel dosta gidelim. Aranızdaki o anlaşmazlığı hemen yok edelim. Ne zaman bir dedikodu duyarsanız, kimin hakkında olursa olsun, derhal o kardeşinize bir ikazda bulunmanız lazım. Bak kardeşim, şu anda sen bana başka birinin hatasını söylüyorsun. Yaptığın şey doğru mu? O hatayı yapan kardeşimize sen şu veya bu şekilde bozulduysan, bu seninle alakalı bir konuysa, gel hemen ikimiz beraber gidelim. Ben sizi barıştırayım. Sizleri dost etmeye çalışayım. Başarabiliriz diye ümit ediyorum. Eğer konu seni alakadar etmeyen bir konuysa, ama sen bana başkalarının dedikodusunu yapıyorsan, o zaman bu konuda seni ikaz etmekle vazifeliyim. Bana gelen emir bu istikamette, sana gelen emir de bu istikamette. Bu bir dedikodudur ve bu dedikodudan vazgeçmelisin. Ayrıca dedikodu inanılmaya değer bir konu mu? O da meselenin ayrı bir yönü. Sevgili kardeşlerim, dedikodu fitne ve fesatın merkezini teşkil eder. Öyleyse hepiniz ikaz ediliyorsunuz. Dedikoduyu mutlak olarak önleyin. Ne zaman bunu duyarsanız, onu söyleyen kişiyi derhal hepiniz birden ikaz edin. Sizi bir birlik olarak, beraberlik olarak, dedikodu yapmayan bir toplum olarak görmek istiyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayet çağıysa çağımız,
Sizler hidayetin temsilcileriyseniz sevgili kardeşlerim, hidayet çağının hidayetçileri olarak buna layık olmalısınız. Mutlak olarak bunları gerçekleştirmekle vazifeli olduğunuzu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dedikodulara, birbirinin arkasından konuşmalara, başkalarına şikayetlere paydos demek zamanı geldi. Allah Teala'nın emri budur. Bizim görevimiz de size emirleri intikal ettirmektir. Öyleyse ona bu dünyada en çok layık olanlar mevkiinde olmak zorunda olduğunuzu sakın unutmayın. Bu vakfın mensupları bize tabi olanlar. Başkaları ne yaparlarsa yapsınlar, bu onları ilzam eder. Ama siz başkalarıyla aynı kantarda tartılmayacaksınız. Siz hidayet çağının temsilcilerisiniz. Öyleyse size yakışan davranış biçimlerini sergilemek konunun esasını teşkil eder. Hepinizi Allah'ın yolunda bütün doğru davranışların sahibi olmaya davet ediyorum sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın davetidir. Allah Teala hepinizi bu konudaki bütün hedeflere ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sizleri bu hedeflere ulaştırsın diye Allah Teala'ya dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu şemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın da oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için kendileri zannettikleri bir varlıktır.
kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutlu olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine. Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh, öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedenden olunan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefse ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir.
Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir ama size daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasına, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihbatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza
günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı, Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz. Tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allahu yeşdebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur. Sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız. Zikrinizi arttıracaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız. İrşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta 7. kat cennet sizin. Adın cennetleri sizin. İradeniz Allah'a Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100.
Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman onun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlaka onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Dili ile ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaşmadıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az 5. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif,
teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak, kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey

Ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerimeden sonra, 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde 1. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir, takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde 2, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine ya yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yektubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülâki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri İki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için.

için bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar davetiye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, takva sahipleri için atlanan ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31, 32 ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerime bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Keyf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a mülaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri
boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların bu hüsranda olan Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun, affedersin, ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşer ibâdî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek
iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalalettiler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın delalette bıraktıklarından, delalette bırakmayı dilediği kimselerden, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu velillezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum tağute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amel olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amel olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak.
Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa, dalalettiyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya sahibinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. E bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta. Üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun. Küfürden kurtulun. Dalaletten kurtulun. Şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi 3. kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinde yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum. Cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevabı veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de 3. katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azim boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yuzekkiküm ve yuallimukumü kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkül yakin de var. Allah Teala diyor ki tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi sizi de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. Beni, o benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama resuller insanlık
devam ettiği sürece hep, üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla Nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep Veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını derufte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama Veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi size de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesini de öğretsin diye beş. Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul bu devirde mutlaka Veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep Veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeli kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Ma ersenna fiküm resulen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekki kum, sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete, size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun, ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görevde var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklar da kalan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini, irşat makamını irşat makamı olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinneti alır Allah Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinneti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle faz isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah Teala Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir
Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devre imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi, burada Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişinin, o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi, kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49, %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası 7. basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynel yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah-u Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz. Sadece kalp gözünün açılması bir insana aynel yakin sahibi olmasını sağlamaz. Peki Allah-u Teala onun kalp kulağını açarsa, gene sağlamaz. Ne tek başına kalp gözünün açılması, ne tek başına kalp kulağının açılması, o kişiyi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah-u Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, zikir devam, kesintisiz devam ettiği için kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil.
Kardan aşağı kalbe inen nurlar zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek. Buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir. Bu göz kalp gözüdür.

Allah Teala itikat yerleri gösterir. Burası bu makam, ulvel-vap makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyr-i sülûkun nasıl başladığını gösterir. Ve burada itikat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. İdikat cehennem aşağı doğru giden negatif katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi yedi kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi ulvel-vap makamını bitirmiştir ve ihlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı üzerimize farz olan bir makamdır bütün makamlar gibi. Ve farzdır. Allah Teala Beyyine Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe." Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, ihlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, ulvel-vap makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi bu kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel yakin makamının üç sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız ehle zikre sorun.

bilmiyorsanız fes'elû ehle zikri in kuntum talimun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehline neden sorulmasını emrediyor? Çünkü zikir ehli Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Kendisine bir şey sorulduğu zaman o hiç düşünmeden hemen Allah'a sorar. Ve Allah'tan aldığı cevabı da karşı tarafa iletir. Aynen yakinin muhtemel hükümlerinden, temel vasıflarından bir tanesidir. İkinci sonuç şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için, artık bir kötülüğe dokunmadığı için, hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derecat kazandırır. Bire 700'lük sonuca ulaşmıştır ve bire 700 kazancı vardır artık bu kişinin her saniye. Derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa, kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini İrşat makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşat makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki su arılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve yedinci kattaki 7 tane alem.
Birincisi, kader hücreleri. İkincisi, ümmül kitap. Üçüncüsü, kudret denizi. Dördüncüsü, makamı Mahmud. Beşincisi, divan-ı salihin. Altıncısı, zikir hücreleri. Yedincisi ise indilahi. Bu yedi tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuhtur. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha tabi tutar. Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah-u Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşittir. Gerçek mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İrşat makamına tayin etmek yetkisi insanlardan hiçbirinin harcı değildir. İrşat makamı Allah-u Teala tarafından tayin yapılan bir makamdır. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olamaz. Ve o kişi dünyadaki, kainattaki en büyük mükafatın sahibi olur. Allah'ın zatını görür. İşte burası salah makamıdır. Salah makamının beşinci kademesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Allah-u Teala bütün sahabeyi bu hedefe ulaştırmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı enzarlandı, bir kısmı macerindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tüm insanlar için söz konusu olan bu muhteşem olay,
aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi hakkül yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Ya kenestayin ettena sıratı en istakim sıratı el ezzine en amti aleyhim gari mahtubu aleyhim. Eyvzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayyip mekan yaşamış olanlar, nefs tayyip mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaydeler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir. Bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir. Her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semiül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, Ya Rabbi, ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah Teala tarafından. Sizin için bir ilk devar yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi. Ve fuhuşla, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak
sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah-u Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'u yeştebihi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için
söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendine düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinizi hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı denediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefs ve ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır.
hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız. Ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık
afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanınız safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerin, Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa
birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmazlığın, kavganın sona ermesi hali, sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye

ki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki

İçinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki, böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen,
o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler, kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gidiremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar. Ve onlar o saatten, kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir. Ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları, putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu
insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar, dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın, dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz, dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun, dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz, dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselam'ı yakın ve ilahlarınıza yardım edin, dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol, dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza, onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu, bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden, etsinler diye dağları ve kuşları musahhar, emrine amade kıldık. Ve bunları yapan biziz. Sizin için ona, şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar, bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun
Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın. Her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar, ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı, yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim,
bilmiyorum. Muhakkak ki o, sözün cehri olanını, açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun, şeytanın üzerine yazıldı ki, kim ona, şeytana dönerse, o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer beaz edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah, kabirlerde olan kimseleri beaz edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki, bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın, Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi, irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar? İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi, müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramaları sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah, onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun? Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşat makamının, veli Resul'ün, nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati, ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse
ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin affetmesini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. Ve o buna mani olamıyor insanlar. Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar, ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın
temel söylediği şey Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona, bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş, onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşu.

Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı iş heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir. Amin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak çıkmışlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah-u Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah-u Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım. Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere diyorlardı ki sen bizi atalarımızdan bize miras kalan